durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: başkamız gitmez.
1: Cahil zamanıma geldin,
0: yine de fark etmez.
1: Şimdi olsa yine severdim.
0: Zamanla

Good.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Benden duysa merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz, herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz, çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım can.

bir kalp size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmışım.

0: en sevilen şarkılarıyla 4 ve 6 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle.

0: Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
3: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
4: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Umarız çıkar şüphelerini.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dream Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi olsun 10 numara.

Listemizin 8 numarasında yüreklerimizi ısıtan bir video klip var. Melek Mosso, annesi Hatice Mosso ile yapmış olduğu ortak çalışması Evleniyormuş'la karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var, GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yetim Eşref geldi mi?
6: Geldi ağam.
5: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
7: Eşref Tek! Burada kral biziz lan!
8: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
9: Yaşar'ın ölümüyle suçlanıyorlar.
10: Yaşar'la kızını kurtarmak için yaptı her şeyi. Onun bir suçu yok.
11: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
5: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
8: İnsan ona veremez. Onu kullanamazsın.
11: Mecbur kalırsam yaparım.
12: Eşrefler konuşurlarken duydum dedi.
13: İhtiyarın babası olduğunu biliyormuş.
14: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
15: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
16: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
17: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
16: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
18: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Deşarj başlayan program Dream Türk TV ekranlarındasınız. Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Her hafta popüler isimlerle buluşuyoruz. Ve bu hafta da Gökhan Türkmen'in o şahane stüdyosuna konuk olduk. Bizi misafir ediyorlar ve bir saat boyunca müzikal yolculuğun yeni projelerini, her şeyi detaylı olarak konuşacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Serez olarak bizi takip alabilirsiniz. Murat Karataş yönetmenliğinde başlıyoruz programa. Şimdi geçtiğimiz günlerde harikulade bir projeyle karşımıza çıktı. Özel bir projeydi. Detaylarını şimdi kendisinden alıyor olacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok güzel bir yer yapmışsın. Eyvallah, önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam, güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz andan itibaren o güzel tatlı harika enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı, GTR Deneyevi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama
1: orada. Güzel albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğim gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalini bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, bu Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler
1: hep
0: falan.
1: Hep böyle bir, zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda, Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşları gelir, arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
0: Herkes gelebiliyor peki buraya?
1: Ya gelebiliyor mu derken
0: yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan kiralayabiliyor
1: ya şöyle,
0: herhalde.
1: Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
0: Evet, çok da iyi yapmışsınız.
1: Yani, evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
0: O zaman GTR'de müzikten mi buluyor olacaklar, burayı bir incelesinler?
1: Tabii yani Instagram'da zaten Deneyevi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna. Adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda, atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. İşte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye.
0: Böyle yani, ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
1: Bu yani bizim zaten her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi yok. Yani biz komün yaşamayı seven, kalabalık
0: i̇şte
1: yaşamayı
0: seven. Pandemiden sonra biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesini böyle stüdyo falan tabii yapmaya başladılar.
1: Telefonda da yaparsın artık yani. Albüm yapabilirsin telefonda.
0: Teknoloji
1: ama,
0: de ilerleyince.
1: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan, İşte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. Hı hı. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de abi dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin. Küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
0: her sahip. Şeyi düşünmüşsünüz o
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii tabii yani her şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şey düşünülerek yapıldı.
0: Harika. Yani
1: çünkü YouTube çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi çekimlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Cut diye bir program yapılıyor. Sinem'le Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
0: O Cut'ı biliyorum ya. Çok güzel. Önüme düşüyor. Takip ediyorum da biz yayın sonrası
1: yani
0: söyleyeceğim.
1: Yani öyle şeyler, tatlı şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu, çok güzel çalışıldı, çok güzel, çok emek verildi, çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
0: Süper. O zaman Deney Evi'nden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var. Masal Olsa'yı şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: Şimdi bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu, kızlarım Leyla da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onları çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi.
0: Aa, senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında
1: evet,
0: bu Mozart'ı.
1: Evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine, hani nedir ne değildir tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler. Ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Annie müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. Hı-hı. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlar
1: kızlar tabii ki biliyorlar.
0: Sana şimdi söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler kora. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu, çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalı. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün o Matilda ve Annie müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı ve Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu
1: için. Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların... Hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman. Bakınca onu hissetmiş
1: evet, oldu. Evet, evet. Herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Belki
1: çok
0: bundan sonra olmuş. Devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar... ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki ailede tabii. Çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani. Çocuğa şarkıyı indirmek...
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani şimdi, ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum. Ya biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şey yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Onlar bütün abi. Gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere yani. Hani
0: farklı geçmiş.
1: Onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani hani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki. Başka şarkılarda da, başka projelerde de bir bunu şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyici mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izlemeye devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım. Onu bir kez daha bir başımayla sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz, onu söylüyorsun büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal, şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani Açık Adres'i yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım, hani tek gitar eski şarkılarımı, bazı şarkıları tek gitar böyle kayıt ettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim, hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlara hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak, onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğumda böyle onu beraber yaptık. Hani işte Ayıp Ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra Açık Adres, işte Saygı bir projesinin Açık Adres teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda yani. Bunun gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir, tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı
1: dinleyiciler. Evet, yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında sıfır kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda?
1: Onlar var, çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu sol kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7-0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: Devam
0: misin?
1: Edecek. O hani ayrı bir, yani sol bir proje. Benim kendi sound'umda, yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir, 1,5 ayda bir yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
0: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında şarkılarda. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor. Ama şimdi müzik dünyasındaki o janrada öyle bir sanatçılara presliyorlar ki 45 günde, bir ayda şarkılar yap ki hani gündemde ya kal.
1: Ben aslında
0: sayını yukarıya çıkar.
1: Uzun süre şarkı yapmasam olur. Yani çok şarkım var çünkü, çok şükür ki. Ama yaptığımız şarkıyı da bir an önce çıkarmak istiyoruz. Çünkü o anki heyecanı karşı tarafla paylaşmadığın zaman, o heyecan gittiği zaman hani aynı heyecanla yani bizim gelip senin yanına yeni yaptığım bir şarkıyı söylerken ki halimle, yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
0: O yüzden ama o sana yakın göre, ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yine ne kadar da canım, yani şarkıları yok, 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
1: tabii ki karşı taraf için dinliyorum. Yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki. Yani ya vakti geçti, keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var, kısmeti var.
0: O şarkıların çıkarımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı mı?
1: Ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani... Yani ambiyans, işte güçlü olup güçlü olmaması, hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberime şarkısında hani bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Böyle tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberime'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı, yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği, hani mixin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Yalan'ı tekrar mixe soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona. Bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik. Film kamerayla çektik. Hani... Bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir, bir kısmet oldu yani, şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var, bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu, siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki, bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için... O yüzden de hani beklemek, beklememek...
0: Biraz keşke... akışına bırakıyorsun galiba.
1: Evet, hem kadar. Akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp, lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz da öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda. Kesinlikle. Yani bu iş birazcık kısmet işi.
0: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
1: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani, ama biz vardır onunla bir zaman.
0: O zaman bir video klibi izleyelim, ardından klip üzerine ve şarkı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Dünya Kupası coşkusu her evde yaşansın diye gazeteniz Milliyet'ten Biz Türkiye'yiz posteri hediye. 7-13 Mayıs arasında 5 kupon toplayın. Kupondaki isim, imza alanını doldurup 0549 743 4661'e WhatsApp'tan fotoğraf olarak atın, posteriniz adresinize ücretsiz olarak teslim edilsin. Kalın mukavvaya özel kaliteli baskısıyla kolayca asılabilir. Biz Türkiye'yiz posteri için ilk kupon Perşembe gazeteniz Milliyet'te.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm

0: kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
2: Gökhan Türkmen konuğumuz, Dream Türk'te Deşarj'dasınız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdi az önce şey demiştin klip öncesinde, bazı şarkıları tam böyle çıkmaya yakın aranjelerini değiştiriyoruz falan, tekrardan bir onları bir yeniliyoruz. Bir şarkının tamam olduğu dediğini Gökhan Türkmen nasıl anlıyor?
3: Aslında çok değiştirmiyoruz. Sadece mixiyle ilgili bir böyle küçük bir şey görüp hani fark edip hani bunu böyle yapabilir miyiz dediğim bir müdahale vardı yalanla alakalı. Onun dışında aslında çok müdahalemiz olmuyor. Yani şarkı bittiyse bitti. Yani çünkü şarkı durdukça kurcalarsın. Yani bitmez yani o. Abi şurasını şöyle mi yapsaydık, burasını böyle mi yapsaydık? Ulan şurası yani okuma da yani güzel gelmemeye başlar bir süre sonra. Yeniden okuyayım dersin. Hani ama o bitmez yani. Hani onun duygusunu vermek önemli. O duygusu bittiyse o şarkının duyguyla alakalı bir şey. Teknik olarak zaten dediğim gibi yani kurcaladıkça kurcalarsın. Ekledikçe eklersin, çıkardıkça çıkarırsın. Bitmez yani o. Duygu tamamsa, yani tamam dediğin yer duygu olmalı. Yani bu şarkının duygusu bu ise bu yani.
2: Bazen daha, mesela ilk okuduğun pilot okumayı bile hemen...
3: Evet yani bizim mesela en baştan albümde İlla şarkısı mesela. Benim demo okuduğum versiyonu koyduk biz. Aa. Yani yatağın başında böyle yayılarak oturarak okuduğum şarkıyı, duygusu oydu. Yani ben tekrar denedim, stüdyoya girdim. 5 kere söyledim. Hiçbiri o duyguyu vermedi. Ve dedim ki tamam abi bu kalsın yani, yapacak bir şey yok.
2: Şimdi bu özür dilerim şarkı istediğin başarıyı elde etme dedin ya az önce.
3: Evet.
2: Aslında böyle senin şarkılarında sonradan açılma durumu olabiliyor.
3: Tabii canım. Yani.
2: Mesela sen İstanbul'sun çıktığı anla itibaren evet. Zaten.
3: Ama zaten çok belli olan bir şarkı
2: ve inanılmaz bizi derinden etkiledi ama son dönemde şarkı tekrardan bir gündeme geldi. Belki de özür dilerim de onlardan bir tanesi
3: ya
2: olur.
3: Olabilir. Derdim de öyle oldu. Derdim de ilk çıktığında biz de çok heyecanlı bir şekilde dedik ki kesin yani yeni çatı katı gibi bir şey olur, bir şey yani hani olacağına emindim ben derdimin. Hani öyle bir noktaya geleceğine emindim. Oldu da mesela yani o da mesela sonradan patlayan şarkılarımdan derdim de. Özür dilerim de öyle bir şey olabilir. Yani şey mevzu zaten şu. Yaptığın şarkının pop-up bir şey olmaması yani yaptığımız sanatın pop-up bir şey olmaması için uğraşıyoruz. Yani ben öngörülü bir şekilde şarkı yapmaya çalışıyorum. Yani 20 yıl sonra da dinlenebilecek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aranjesini de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kaydını da ona göre yapmaya çalışıyoruz. Yani iyi film, iyi şarkı her zaman yıllar boyu dinlenecek, izlenecek şeyler olmalı. Sanat dediğin şey de öyle bir şey zaten. Yani biz sanata hizmet eden bir şey yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
2: Tabii mesela...
3: Yani o an şarkı patlasın, sonrasında iki gün sonra ya da bir yıl sonra da ne olursa olsun bunda değil gibi bir yaklaşım içerisinde olabildiğim bir sanat anlayışım yok benim.
2: Mesela background'una baktığımızda unutamadığımız çok güzel şarkılarım var. Döndür döndür dinlediğimiz.
3: Aynen.
2: Yani
3: ya büyük insan 15... hala ben konserde söylüyorum hala büyük insan evet. Diye bağırıyorlar. Yani 2018 yani 18 yıl olmuş.
2: Ya.
3: 2008-2026 18 yıl olmuş yani. İlk şarkım benim düşün yani. 2005'te çıkardım hatta. Yani 21 yıl olmuş baktığın zaman.
2: Hiç böyle kariyerinde yanıldığın bir şarkı oldu mu?
3: Yanıldığım değil işte. Yani şöyle çok heyecanlandım.
2: Çok umutluydum da hani bu şarkı
3: İşte özür gerçekten... dilerim de mesela umutluydum biraz. Bence onu klip biraz engelledi gibi geliyor. Yani klip kötü diye değil. Onu hep söylüyorum birkaç yerde de söyledim. Klipler artık yani öyle bir kafa... açıldı bende özür dilerimden sonra. Çok spesifik bir konudan bahsedilmemeli klipte. Yani bir
2: etkiliyor
3: matematiği varsa.
2: Şarkı klibi.
3: Yani şöyle şimdi özür dilerim bir aşk şarkısı. Yani bildiğimiz bir aşk şarkısı. Şimdi biz orada bir evlada duyulan bir aşktı anlattık. Yani bir köpeğe duyulan bir aşkı anlattık. Aslında bir kadına duyulan bir aşk var orada. Ama çok spesifik bir konudan bahsettik.
2: O köpek kimin de arkadaşın?
3: Yok, arkadaşımın değil. Artist bir köpek. Yani hani bu.
2: Evet,
3: yani,
2: bayağı eğitimli.
3: Evet, eğitimli bir köpek. Yani ama şöyle oldu. O dönem çok yakın bir abimin yine Golden'ı vefat etmişti. Tam bir klibi çekerken biz, tesadüf. Hani öyle bir durum oldu. Bizi çok etkileyen bir klip. Yani ben çok hoşuma gidiyor. Çok da seviyorum. İyi ki de yapmışım. Tekrar olsa yine öyle bir şekilde yaparım bu arada. Hani pişman olan bir tavırdan söylemiyorum, taraftan söylemiyorum. Ama dediğim gibi ya, klip şarkıya hizmet etmeli. Yani sadece matematiği varsa bu işin, o anlamda söylüyorum. Yoksa ben bu böyle istedim, böyle yaptım. Kimse bir şey diyemez buna yani. O başka bir durum da. Ya yani orada hisseden 10 kişi varsa bir aşk şarkısı, yani bir aşk klibi yapsaydım belki 30 kişi hissedecekti demek istiyorum.
2: Evet.
3: O klip biraz şarkıyı etkilemiş olabilir diye düşündüğümden. Yoksa şarkının ve klibin bence ayrı ayrı çok sanatsal değeri olduğunu düşünüyorum. Özür dilerimle alakalı bir şey söyleyebilirim. Onun dışında hani mesela Kalbim de çok sonradan hani popüler olan bir şarkı oldu. İşte organikte yaptığımız için birazcık. Birazcık işte başka bir klip çektiğimiz için falan filan. Ya şarkılar abi, dediğim gibi kısmeti bilemezsin ne zaman ne olacağı. Sen zamansız bir şey yaparsın. Onun zamanını kendi belirler. İşte önemli olan zamansız yapabilmek zaten.
2: Evet.
3: Sen zamansız bir şey yaptığın zaman zaten o an olmasını bekleyemezsin. Yani niye bu şu an olmadı diyemezsin. Tutarsız olur yaptığın şeyle. Çünkü sen diyorsun ki zamansız bir şey yapıyorum. O zaman şu an olmasını düşünemezsin. Belki de şu an değil çünkü zamanı. Yani o yüzden de hiçbir şekilde başarısız, işte olmadı ya bu şarkı diyeceğim bir şarkım yok benim. Yani yok yani. Hani öyle
2: bence
3: bir bu kendini övmek ya da başka bir şey değil. Yani yok yani, çünkü ben öyle bir şey değil benim tavrım, şarkı yaparken ki çıkarırken ki tavrım.
2: Bence hepsi güzel. Hepsi bir yere mutlaka dokunuyor. Bu benim kendi görüşüm. Çok fazla üretim ve çok fazla sıkı tüketim olmaya başladı. Yani bugün şarkı çıkartıyorsun, 3 gün sonra yeni şarkı ne zaman var diye soruyor. İşte bu da dijitalin çok hayatımızda
3: evet,
2: dalmasıyla birlikte çok çabuk tüketmeye başladık.
3: Maalesef.
2: Yani ben mesela gençlik yıllarımı hatırlıyorum. Bir albüm çıktığında o albümde inanılmaz şarkılar keşfeder ve onları sindire sindire dinlerdik. Hı-hı. Ve benimserdik şarkıları. Hayatımızın bir noktasına koyardık, işte bu şarkı şu hayatımın noktası falan derdik. İşte o dijital kavramı birazcık bu duyguları yitirmeye başladı ve müziği de bir nebze olsun birazcık kirlettiğini düşünüyorum ben bu müzik dinleyicisi olarak.
3: Tabii. Şöyle, albüm yapan da az kaldı şimdi, albüm yapan
2: evet,
3: da çok fazla.
2: Mesela seni tebrik ediyorum.
3: Ben albüm yapmıyorum bayağıdır.
2: 2007'de albüm yapacağım dedin ya.
3: Evet ama yani yapmıyorum. Yani en son 2020'de yaptık biz albümü. 7 albümü bir romantik albümü üst üste yaptık. Yani 2021 diyelim hadi. 5 yıl olmuş baktığın zaman, çok uzun bir süre aslında. Benim için çok uzun bir süre. Yani benden insanlar albüm bekliyor, biliyorum. Şimdi albüm yapıyor olmak bizi de keyiflendiriyor. Ama işte şöyle bir durum var.
2: Onun heyecanı da farklı ama.
3: Heyecanı da farklı. Şöyle, albüm yapmadığım için de, deminki soruna da tekrar gelecek olursam. Albüm yapmadığım için de, şimdi ne oluyordu? Albüm yapıyorduk. Bir sene boyunca o albüm demleniyordu insanlarda.
2: Evet.
3: Sen klip çeksen de çekmesen de seni beğenen, seni seven, seni takip eden, senin hayranın olan, senin şarkılarını zaten bekleyen ve bilen insanlar o bir sene boyunca istediği şarkıyı sevip, istediği şarkıyı dinleyip sana yani bir yelpaze sunduğun için orada dağılıyorlardı, geziyorlardı, dolaşıyorlardı.
2: Belki eşlik ediyorlardı sana şarkı.
3: Evet, şimdi tabii ki tek tek verdiğimiz için bu şarkıların demlenme süreleri de var. O yüzden de aslında birazcık verdiğimiz şarkının hemen tepkisini alamıyor olmamız ya da bazen almıyor olmamız da bu yüzden olabilir. Yani ben çok sık şarkı çıkarıyorum. Eyvallah. 2 ayda bir, 1,5 ayda bir, senede 6 şarkı, belki 7 şarkı oluyor bazen. İşte versiyonlarla beraber 10 olabiliyor. Niye bu kadar sık çıkarıyorum? Çünkü albüm yapmıyorum. Aslında albüm gibi olsun. Ama benim istediğim zamanda, benim istediğim şekilde ve bir video ile çıkarabileyim diye derdim. Albüm yapamadım. Şimdi albüm yaptığınız zaman bütün hepsine klip çekemiyorsunuz.
2: Evet. Bazıları kalıyor
3: maalesef
2: arada.
3: Kenarda köşede kalan çok şarkım var benim. Yani keşke hepsine klip çekebilsem diye baktığım çok şarkım var. Yani Oysaki var, İlla var, işte ne bileyim bir sürü şarkım var yani. Şimdi bunları klip çekmediğiniz zaman tamam öyle kalsın da diyebilirsiniz. Yani o şekilde güzel de diyebilirsiniz. Ama insan istiyor ki hani bunu güzel bir şekilde insanların önüne, huzuruna sunalım, falan. Bu yüzden de her şarkının bir videosu, bir şeyi olsun. O şarkıyı aynı heyecanla dinleyelim. Hep beraber o şarkıya kanalize olalım gibi bir şeyle aslında tek tek vermeye başladık şarkıları uzun yıllar boyunca. Ama şimdi bu sene dediğim gibi bir tane albüm artık istedik biz de.
2: Merakta yani. Da bekliyoruz biz. Aynen. Bu arada kariyerinde önemli kompozisyonlu klibin diyebilirim. Yani benim çok sevdiğim, belki izleyicinin ya da senin farklı olabilir ama Mahşer. Klibi çok güzel, şarkı zaten muhteşem. Onu bir ekranlara getirip ardından sohbete devam edeceğiz. Evet.

0: Şimdi bir Gökhan Türkmen klasikleri vardır ya, işte o da onlardan bir tanesi bence Mahşer şarkısı. Sonra bunu farklı isimlerle yorumladı, gündeme getirdi. Şarkıların gerçekten böyle 7'den 70'e herkese çok güzel, tatlı bir şekilde dokunuyor. Konserlerdeki bunların tepkilerini öğrenmek istiyorum. Çünkü yaz yine full bir şekilde konserlerde olacaksın galiba.
1: Yani evet, konserlerimiz çok güzel geçiyor. Çok yani bilet konser yapıyoruz biz tabii ki zaten.
0: Bu da çok büyük bir başarı. Hele bu Türkiye döneminde.
1: Çoğu da sold out oluyor çok şükür ki. Yani çok keyifli bir şey tabii ki. Yani karşılığını böyle alıyoruz aslında yaptığımız için. Bence böyle alıyoruz. Çünkü artık dediğim gibi dijital mevzuda yani görebilme adına görebildiğin şey konser oluyor. Hı hı. Çok şükür ki konser verebilen bir ekibiz biz de. Ve biletli verebilen bir ekibiz. Yani Mahşer zaten çıktığım günden beri her konserde tepkisi çok büyük. Yani şarkının ilk girişinden itibaren herkesin alkışladığı, işte aa yaptığı ve işte...
0: Değişik bir büyüsü var şarkının ya.
1: Çok basit bir şarkı aslında. Yani basit söylenebilen, çabuk idrak edinebilen,
0: kolay duygusu yüksek.
1: Ve hani bizim memlekette çok çabuk hitap edebilecek, çok çabuk yer edinebilecek bir şarkı tabii ki. Hı hı. Ama yani o duyguyu hani... Şu an tekrar sıfırda böyle bir şarkı olmasaydı, Mahşer şu an çıksaydı yine bir şekilde bence olurdu gibi geliyor bana. Bazı şarkıların zamanı yok, bu şekilde de zamanı yok yani hani. O yüzden de uzun yıllar aslında biz biliyorsun birisi için yapmıştık bu şarkıyı. Evet. Belki hikayesini biliyorsundur. Sonra benim söylemem kısmet oldu. Aslında bütün ekip benim söylememi istiyordu zaten.
0: Sonra çok farklı... Ebru Gündeş tarzda Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden biri Ebru Gündeş yorumladı. Şimdi o sound'a bakıyorum, bu sound'a bakıyorum. Şimdi senin yorumun farklı bir noktaya götürüyor. Aynen. Ebru Gündeş'in yorumu farklı bir noktaya götürüyor. Yani şarkı aslında
1: çok geniş bir şarkı.
0: Yani rock yani. Versiyonu olsa rock versiyonuna bile yiyebilecek bir şarkı Mahşer.
1: Aynen. Yani işte bestesi, sözü çok dediğim gibi açık bir şarkı. Ya zaten genelde zaten hani 3-4 akorluk şarkılar, hı hı, bir şey yakalarsan en popüler, en dünyada yer edinen şarkılar baktığın zaman çok komplike eserler değildir. Yani popüler, hı hı, müzikten bahsediyorum. Öyle olduğu için de çok fazla rahat, geniş bir şekilde her türlü aranjeye uygun hale geliyor olur besteler. Bu da o şarkılardan biri büyük ihtimal. Dediğin gibi yani her versiyonda çıkarsan bir şekilde yer edinir yani.
0: Bence de güzel şarkılar Gökhan Türkmen'den gelmeye devam edecek. Şimdi yeni şarkıların yanı sıra bazı proje albümlerinde yer aldın. En son Ümit Sayın'ın proje albümlerinin. Ve Türk pop müziğin çok önemli bir şarkısını yorumladın aslında. Yani herkesin kulağına yer etmiş bir şarkıydı. Şarkıyı sen mi seçtin önce?
1: Evet, ben seçtim. Yani şöyle, şarkıyı ilk başta Ümit abi bana mesaj attı. Dedik ben böyle bir iş yapacağım. Olmanı çok isterim. Ben de ilk şeyi, Berkay'ın söylediği şarkıyı istedim. Gül Beyaz Gül. Abi Gül Beyaz Gül boştaysa ben okeyim dedim. Tabii kardeşim dedi falan. Tamam dedik. Sonra zaman geçti bu aradan bayağı bir falan. Sonra ben bu projeyi işte demin anlattığım eski şarkıları yeniden yapma projesi kafamda oluşmaya başladı Açık Adres'ten sonra. Sonra Ümit abiye dedim ki abi dedim hani sen dedim böyle bir proje yapacaktın. Ama ben senden şarkı alıp kendi projemde kullanmak istiyorum. Ne yaptık, ne ettik yani, nasıl yapacağız falan. Ya Gökhan ben de işte yapacağım projeyi falan. Ha öyle mi abi? Tamam o zaman. Hani ben hani senden dön bebeğim acaba olur mu? Hani projeyi yapmayacaksan dön bebeğim istesem olur mu?
0: Aslında kendin çıkaracaktın.
1: Aynen yani. Öyle bir şey yapsak olur mu falan filan. Ya Gökhan aslında dön bebeğim beraber söyleyelim. 30 yıldır kimse söylemedi. Kimseye de veremedim şarkıyı, kıyamadım. Seninle çok güzel olur falan filan. Tamam abi dedim, beraber senin projende yapalım o zaman. Çünkü senin hakkın ilk zaten yani. Şarkı senin ya yani. Yani hani o yüzden de öyle bir şey yapabiliriz. Gül Beyaz Gül'den vazgeçelim. Dön bebeğim yapalım abi dedim ben de. Çünkü dön bebeğim çok daha ses getirecek. Çok daha benim hani çok da yıllar boyu söylediğim, tek gitar sahne aldığım zamanlar hep söylediğim bir şarkı.
0: De profesyonel müzik dünyasına da baktığımızda Tarkan sonrasında bu şarkı hiç coverlanmadı.
1: Kimse söylemedi. Evet.
0: İlk coverlayan siz oldunuz. Aynen. Ve risk o kadar aslında. Çok özlemişiz ki şarkıyı.
1: Evet.
0: Çok güzel kabullendi aslında izleyici ya.
1: yani kabullenmeyen de var. Yani özellikle Tarkan hayranları çok üstüme geldiler yani. Hani olmamış diyerek tabii ki en güzel tepki.
0: Bizce olmuş vallahi. Yani
1: olabilir tabii ki. Yani şimdi çok yoğun bir şekilde yıllar boyu bir takipçi olup hani o sesten konserlerinde her yerde dinleyip sonra başka birinin tabii ki söylüyor olması tuhaf geliyor. Yani insanlar zaten değişime açık bir şeyde yaşamıyoruz zaten. Yani hani başka birisi bir şeyi iyi de yapsa yaptı diye yorum yapabiliyoruz. Yani yani içine giremiyoruz mevzunun yani aslında evet. Maalesef böyle. Alışılmış bir şeyi değiştirmeyi çok kabullenebilen bir toplum değiliz zaten. Yani çok baskın bir şeyi, Dön Bebeğim gibi baskın bir şarkıyı değiştirebilmek birisi tarafından zor.
0: Zor.
1: Benim için de riskti zaten bu. Yani ben bunu bilerek girdim. Dedim ki yani bu çok büyük tepki de alabiliriz. Çünkü kesinlikle olmamış diyen çok insan olacak dedik yani. Hani hatta biz birazcık şarkıyı değişik yapmıştık. Çünkü kült bir aranjesi var şarkının bir de. Yani şarkının aranjesi de başka mevzu. Yani başka bir şey yaptığınız zaman şarkı olmuyor. Yani hani cover...
0: Neden değiştirdiniz peki? Olmadığı için
1: hayır şöyle. Şarkıyı biz birazcık farklı yapalım dedik. Yani çünkü birebir aynısını yapmayalım dedik. Yani çünkü aradaki melodi aslında doğaçlama bir melodi. Ama yıllar boyu o melodi artık sanki yapıştı, yazılmış bir melodi gibi tınladı insanları. Yani herkes ezberinde o melodi. Aslında doğaçlama bir flüt melodisi var orada. İşte gitar arpeji mesela çok kült bir arpej. Şimdi o arpeji kullanmazsan şarkı sıfır. Yani olmaz yani. Yani şimdi bu bir arpej aslında. Ama öyle yani Erdem Sökmen öyle bir noktaya getirmiş ki o mevzuyu. Şimdi o arpejin yerine normal bir gitar ritimli bir şey çalsan ya da çok İspanyol bir şey yapsan, başka bir arpej kullansan şarkı olmuyor yani, olmaz. O yüzden de o arpeji kullanmak zorunda kaldık bir. Sonra biz aradaki melodiyi Levent Altındağ'ydı galiba flütü çalan. Onun yerine başka bir melodi kullanalım diye düşünüp şey yaptık, başka bir melodi kullandık. Sonra bir tepki aldık, acaba yani bu olmaz, olur, nasıl yapsak falan diye. Sonra bir melodi bulundu, araya kendi bulduğumuz melodiyi koyduk. Yani aynısını yapmak istemedik çünkü tepki şöyle de gelebilir. Ya aynısını yapmışlar.
0: Tabii, bir de eleştiri.
1: Aynısını yapmasan seviyoruz. Bu sefer... Yani şimdi iki arada bir derede çünkü kült bir şarkı dediğim gibi. Evet. Çok zor yani. Hani o şarkıyı aranje etmek de zor. Serkan yani bence işi çok iyi kotardı. Ve bir çok optimum söylüyor. Bir yerde buluştuk. Yani ortak kararla dedik ki melodi, aradaki melodiyi başka bir şeye dönüştürelim. Çünkü aynı melodiyi, doğaçlama melodiyi kullanmayalım. Ama arpeji kesinlikle kullanalım. Ve birazcık daha tabii ki flamenco tadında bir şey olsun. Davulu çok kullanmadık. İşte daha çok perküsyon kullandık. İşte dediğim gibi bu hale geldi yani. Olabilecek en optimum yerde buluşturduk aslında. Buna rağmen işte aynısını yapmışlar diyen oldu. Aslında hiç aynısını yapmadık. Sadece arpej aynı baktığın zaman iki aranjede.
0: Tabii. Ama bence eleştiri oluyor ya.
1: Zor bir şarkı. Yani şey olarak zor. Söylemesi de zor baktığın zaman. Hani Tarkan gibi bir şarkıcı söylemiş zaten şarkıyı. Yani kolay bir şarkı olması zaten düşünülemez ama hani... Ondan sonra bir yorum yapabiliyor olmak da bir risk. Ama dedim
0: sen
1: ki ben
0: bu cesaretliymişsin ama ya.
1: Ben severim böyle şeyleri biliyorsun yani.
0: Güzel de olmuş almak. Bence. O zaman video klibi bir ekranlara getireceğiz. Ardından çok az bir zamanımız kaldı. Vedalı karşınızda olacağız. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Deşarj'da konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Artık vedalı karşınızdayız. Çok teşekkür ederiz bizi burada misafir ettiğiniz için. Çok güzel bir ortam. Vakit buldukça geliriz.
1: Gel.
0: Kapıyı tıklatırız yani biz
1: geldik falan diye. Ne zaman istersen kahveye, çalışmaya, sohbete.
0: Süper. Her zaman bekleriz. O zaman yepyeni şarkılar çıkıyor olacak. 2027'nin ilk haftasında da, ilk zamanlarında da daha doğrusu
1: İnşallah,
0: diyelim.
1: İnşallah.
0: Yepyeni bir albüm geliyor olacak. Yani Gökhan Türkmen yine bizi böyle güzel şarkılarla besliyor olacak sanırım İnşallah. Müzik dünyasında.
1: İnşallah.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Peki, konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Çok keyifli geçti umarız diliyorum. Siz de ekran karşısında keyif almışsınızdır. Murat Karataş yönetmenle bir program bitiriyoruz. Haftaya farklı popüler isimle biz yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
4: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
9: Dolu dolu ağladım çok.
8: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu Sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
5: Dünya Kupası coşkusu her evde yaşansın diye gazeteniz Milliyet'ten Biz Türkiye'yiz posteri hediye. 7-13 Mayıs arasında 5 kupon toplayın, kupondaki isim, imza alanını doldurup 0549-743-4661'e WhatsApp'tan fotoğraf olarak atın, posteriniz adresinize ücretsiz olarak teslim edilsin. Kalın mukavvaya özel kaliteli baskısıyla kolayca asılabilir, Biz Türkiye'yiz posteri için ilk kupon Perşembe gazeteniz Milliyet'te.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
9: Dolu dolu ağladım çok.
8: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada tadımız kaçıyor.
9: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
10: İnternette donuyoruz.
7: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hedefimiz.
7: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
11: Fiber hızında hedefim çok acayip.
12: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
8: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
7: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Sevgili dinleyenler, biraz geç geldik ama radyo makinesi bugün stüdyo D olarak çalışıyor. Muhteşem, bal gibi bir sesle yayınımızı yapacağız. İşte Ceren Sagu önümüzdeki yıllarda çok duyacağımız Türkiye'nin en iyi seslerinden birisi olacak. Ceren Sagu bugün stüdyo D'de konuğumuz. Ceren'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ya biraz geç kaldık ama
1: evet,
0: çok trafik var.
1: Çok trafik var.
0: İstanbul'da çok fena. Nereden geldin tam olarak?
1: Beyoğlu.
0: Oho tabii.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun evet. Efendim güzeller güzelimiz Ceren bugün burada olacak. Siz de özellikle stüdyo D'yi yaptığımız zaman tabii gündem, dünya hali çok yoğun. Biraz böyle uzaklaşın diye, trafikte kendinizi güzel hissedin diye her hafta bu programlarımızı yapıyoruz. 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Ama senin sesinde de bir sakinlik, huzur. Vallahi.
1: Sakinlik.
0: Yani huzur var sesinde.
1: Huzur mu?
0: Tamam. Ceren birazcık bizi huzursuz et bugün ne olur. Çünkü kendisi radyo televizyon okumuş ve az önce konuşuyorduk. Derslerinden çoğunu diyor radyo üzerine diyor inşa evet. ediyordum diyor sınavlarımı falan. Hangi okuldaydın Ceren?
1: İstanbul Üniversitesi. Güzel bir okul. Çok güzel bir okul.
0: Kesinlikle öyledir. Ama tabii o zamanlar radyo, televizyon hayal eden daha çok insan var. Gençlerimiz vardı. Sen hayal ediyor muydun radyocu olur muyum ben falan diye?
1: Ya gerçekten aslında kendime en yakın gördüğüm şeylerden biriydi. Çünkü zaten müzikle iç içe olduğum için... bir baktım bütün final ödevlerim hepsi radyo yani. Hiç çekim falan yok. Hiç klip yok. Bir tane klibim var. Gerisi full radyo.
0: Radyo üzerine inşa
1: edildi. Aile geçtik çok şükür.
0: Oh süpermiş.
1: Başarıyla geçtik buradayız.
0: Ya peki önümüzdeki günlerde belki Radyo D'de Ceren Sagu bir program yapar. Yani bizde Fatih Uslu sahne diye bir programımız başladı. Akustik bütün konser şeyleri şarkıları o programda. Belki o programda Ceren bir şey yapabilir.
1: Ben de kendim söyleyip kendim evet. yayınlarım.
0: Yani o akustik yayınlarınızı, dijitalde yayınladığınızı biz radyodan yayınlıyoruz ve Türkiye radyolarında tek şu an konser programı.
1: Çok iyi.
0: Evet. Şimdi Dream Türk TV'de Tan'ın bir projesi var. O da akustik bahçeden. Sana da çok yakışıyor bu akustikler zaten.
1: Çok seviyoruz. Ya. Şarkı söylemek ya.
0: Değil mi?
1: Çok seviyoruz.
0: Pekala. Bugün efendim belki Ceren'in ismini ilk defa duyuyorsunuz. Hikaye nasıl başladı? Ceren'i detaylı tanıyacağız. Sizler de interaktif olarak 0549-204-0104'e hem mesaj atabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Bu saat biraz böyle yoğun. O yüzden sizlere de dahil edeceğiz ve bu programımızı böyle gerçekleştireceğiz. Şimdi ben özellikle senin birçok akustiğini yükledim. Onlardan birisi şu. Seni tanıtmak adına

0: Efendim bugün stüdyo D'de Ceren Sagu konuğumuz işte. Bunun gibi çok cover var YouTube evet. sayfanda. Senin sosyal medyan çok iyi ilerliyor. Evet. Aslında dijitali en iyi kullananlardan birisisin son yeni nesil şarkıcılarımız arasında. Hatta yani ben şöyle söyleyeyim, dijital böyle kendi starlarını yarattı. İlklerden birisisin Ceren.
1: Evet, gerçekten öyle oldu bu arada. Evet. Yani sesimi sadece bir telefonla duyurdum. Yani hiçbir şey yoktu.
0: Değil mi?
1: 3000 takipçim falan vardı. Normal bir Instagram hesabıydım yani. Bir tanesinde manzara fotoğrafı vardı. Bir tanesinde işte böyle kafede oturuyorum, kahve içiyorum falan. Sonra işte bir anda karar verdim. Attığım gibi bir karşılık almaya başladım. Sonra bir daha attım. Sonra bir daha attım. Sonra baktım.
0: Ama bir gece galiba bir şey yüklemişsin. Sabah bir kalkmışsın ki.
1: Evet.
0: Hangi şarkıydı o?
1: Bedo Yorgun.
0: Bedo'nun Yorgun şarkısı.
1: Evet. Ben o şarkının hikayesi biraz garip bende. Hı hı. O şarkıyı daha önce hiç duymamıştım. Albümdeki şarkıları biliyordum ama o albümde sadece o şarkıyı dinlememişim. Ve işte istifa ettikten sonra işten.
0: Nereden istifa ettin?
1: Bankadan.
0: Bankacıydık.
1: Eğitimi de aldım.
0: Efendim bankadan istifa edip kariyer başka bir şeye evrilmiş. Evet. Bak çok acayip bir hikayem var.
1: Kurumsal hayatı seven bir tarafım var. Hı-hı. Çok seviyorum gerçekten. Müzik yapmamak için çok çabaladım yani. Kurumsallığı o kadar seviyorum ki. Sonra baktım pek de bana göre değil. Yani böyle yaşanmayacak dedim yani. Kendi şeyim, karakterim buna elverişli değil dedim. Ben dedim en iyisi müzik yapayım. Yani bu ses boşuna gitmesin. Bakalım ne olacak.
0: Güzel.
1: Ondan sonra böyle bir anda karar verdim bu arada. Böyle çıkışa 20 dakika falan vardı. Böyle halı deseni seyrederken dedim ki kaç yaşındasın? Kendime soruyorum, kendim cevaplıyorum. 24. 30'a kaç var? 6. 30 benim için bir step daha farklı akacağını düşünüyorum hayatın öyle. Dedim 6 sene. Dedim çok çirkinsin. Yok.
0: Sen bayağı bir muhasebe yapmışsın.
1: Kendi kendime dedim. Yani dış görünüşün de kötü değil. Sesin de fena değil. Bence neyden korkuyorsun? Kendi kendime sonra, ya o zaman yap dedim. Sonra tuşa bastım, durdurdum. Hemen seslendiler bana. Neden durdurdun falan. Ben çalışmak istemiyorum.
0: Güzel.
1: Ondan sonra ne yapacaksın falan oldu. Kendi işimi yapacağım. Kendi işinle. Şarkı söyleyeceğim dedim. Aa falan, ne kadar güzel. Şey. Hadi, tamam. Hadi söyle.
0: Hevesini alırsın gibi.
1: Ondan sonra oradan çıktıktan sonra şey düşünüyorum falan. Allah, nasıl geçineceğim, ne yapacağım falan şimdi.
0: Paranın içinden parasızlığa
1: şimdi
0: geldi.
1: Ben şey, babamdan para almayı sevmeyen bir kişiliğim var. Hı hı. Kendi ayaklarım üzerinde duracağım işte, güçlü kadının güçlü şeyi. Sonra işte dedim Allah'ım nasıl ödeyeceğim, babamdan para almak istemiyorum falan. Bunları tam böyle düşünürken böyle stres. Çünkü bir gecede ben evet müzisyen olacağım deyip müzisyen olamazsın yani. Ne bir şarkın var, ne bir demon var. Ne sosyal medyada bir varlığım var. Yani insanlar, senin hayatındaki insanlar bile senin şarkı söyleyebildiğini bilmiyor yani.
0: Bilmiyor değil mi? Yani,
1: düşünün bir akrabanız böyle 3 tane gönderisi var. Bir anda şarkı söylerken video atıyor.
0: Yeah.
1: Hani ve milyonlarca izleniyor falan böyle. Öyle düşünün. Sonra işte eve dönerken arkadaşlarım bu şarkıyı açtı. Ben arka koltukta böyle hüzünlü hüzünlü camdan dışarı seyrediyorum. İşte ne yapacağım falan. Şarkı bana bir dokundu böyle. Gizli gizli girdim. Yani o kadar mecalim yok ki. Şarkıyı arattım Spotify'dan. Kaydettim. Ertesi gün de izinliydim. Dedim ya beyler şu şarkının akorlarını çıkarabilir misiniz? Bir böyle terasta kaydettik şarkıyı.
0: Ama müzisyen arkadaşlarım var ara.
1: Hani kendi çevremizde öyle kendi halimizde öyle müzik yapıyorduk hani. Şarkı söylüyorduk yani. Sonra işte çektim. En doğal haliyle kamerayı koydum. Ve şarkı söyledim. Aslında olması gereken. Sonra işte attım. Metrobüste eve gidiyorum. TikTok'a attım. Yorulduğum için artık uyumuşum. Sabah kalktım, işe gidiyorum. TikTok'un varlığını unuttuğum için hani TikTok indirdiğimi falan hiç girmedim. Sonra aa dedim, ben TikTok'a video atmıştım.
0: Şarkı ne oldu diye.
1: Hani bildirim de gel, bildirimler de kapalı uygulamanın varlığını hani bilmemek için. Sonra bir girdim. Kıyamet kopmuş.
0: Oh.
1: şarkı şey video 1 milyon olmuş, bir yorumlar sonra işte yavaş yavaş kurcalamaya başladım. Sese videolar çekilmeye başlanmış.
0: Hı hı.
1: Akım oldu ses.
0: Evet, o yüzden ilklerden birisisin yani orada. Bir şey açtın orada, bir de insanlara bir örnek de oldu.
1: Yani ben hiçbir şey anlamadım. Bir şarkı söyleyip video çektim ama ne olduğunu anlamadım. Bu kadar yani etkileyici olduğunu bilmiyordum. Hala da normal geliyor bana yani.
0: Ya bazı tesadüfler, bazı işte bileşenler çok önemli. Aslında böylesi de çok değerli oluyor. Hayatın getirdikleri işte ne güzel hikayeleşiyor. Şu an mesela metrobüste bizi dinleyenler. Belki bir kulağında bir şarkı tabii var. Yani senin hayalinle hayali şey olacak, evet, gerçekleşecek. Çok önemli hikaye. O yüzden iyi ki de bazı şeylere karar vermişsin. Beyaz yakalı olsaydın sıkıcı bir şey olacaktın. Bu sesten mahrum kalacaktık.
1: Olsun ya, o hayat da güzel.
0: Güzel belki. O ayrı bir şey. Ama kendini orada mutlu hissetmiyorsan güzel değil o.
1: Ya şey açıdan, maddi açıdan işte mutlu hissetmiyorum. Yoksa hani şey daha güzel böyle. Daha safe bir hayat. Güvenli bir hayat yani.
0: Tabii.
1: Böyle çok kalabalığız biz.
0: Hmm.
1: Kalabalığın içinde yalnızlık.
0: Hmm. Yalnız mı hissediyorsun kendini böyle kalabalıklaşınca?
1: Yani tabii.
0: Eyvah, demek ki bu sözler oradan çıkmış efendim.
1: Allah.
0: Şimdi reklamlarımız var. Bu muhteşem sesle bugün radyo makinesinde olacağız. Sizlerden mesajlar geliyor. Birkaç tane şöyle bir bakayım.
2: İrfan, hatta. Ben şimdi babamla okuldan çıktım.
0: Tamam babam.
2: İrfan, birazcık trafik var ama seni dinleyerek gidiyorum. Seni.
0: Bizim yayınımızda bebişler çok. Benim kızım dünyaya geldikten sonra ele geçirdiler programı. onlardan çok mesaj geliyor. Bunları 0549-204-0104'e yolluyorsunuz.
2: Abi, selamları yayınlar. Hoş geldin.
0: Selamlar. Niye hızlısın? Dur bir dakika.
2: Vallahi radyo televizyon bölümü geçmişini duyunca tanışmayı çok isterim abi. Benim için bunu sağlar mısın?
0: Şu an sağladım. Radyo televizyon okuyor. Zeynep Erzurum'dan.
1: Çok selamlar Zeynep.
0: Zeynep'ciğim tanıştım.
1: Kocaman öpücükler.
0: Ya.
1: Devam et.
0: Durma Zeynep, işte hayallerinin peşinden koş. Şimdi reklamdan sonra unutamazsın yapacağız.
1: Gelsin.
0: Bu da bela şarkılarından birisi. Tam bela.
1: Ben şarkı çıkardıktan sonra böyle 3 ay sonra şarkıyı dinledim. Hani şey olarak. Bakayım nasıl olmuş. Şu baktım arabada dinliyorum. Oh, dedim, fena değil mi aslında, güzel bir şarkı.
0: Fena değil mi? Bela! Radyo D'de bu muhteşem ses Ceren Sagu'yu ağırlıyoruz sevgili dinleyenler. Sizler de hoş geldiniz 0549-204-0104'e. Trafiğe hoş geldiniz. Ceren, bu şarkının aranjısını kim yaptı?
1: Esat Fidan.
0: Esat Fidan yaptı.
1: Sevgiler, saygılar.
0: Şu an Esat bir yandan bizi dinliyor.
1: Evet Esat Bey.
0: Az önce görüntülü konuştuk. Adam iftara mangal hazırlıyor ya. Vallahi.
1: Seviyor bu hayatı.
0: Tabii, büyük keyifçidir. Yani buradan selam ediyoruz. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi aranjörlerden. Kesinlikle. Yani genç nesil aranjörlerin arasında Esat'ın yeri gerçekten
1: İyi
0: bambaşkadır. İyi ki var. Yani müziğe nereden geldiğini bildiğim için Esat'ın o DJ'likten o emeklerini, yani nota bilmeyip gidip mesela diğer aranjör arkadaşların stüdyosunda onu öğrenmeye çalışını falan, inanılmaz bir
1: çok
0: emek
1: titiz,
0: verdi.
1: Çok fazla titiz.
0: Çok. Hepsini de öğrendi.
1: Gerçekten. Helal çok. Olsun Esat Fidan.
0: Yani konservatuar bilmeden notaları yaladı yuttu yani. Selam olsun. Ya. İşte bu şarkımızın da aranjesi onun, ki çok biliyorsun Ebru Yaşarlar, Hadiseler, birçok isme aranje yaptı. Buradan iftara kendisine geldiğimizde açıklayarak geliyoruz.
1: Allah kabul etsin Esat'cığım.
0: Yetişir miyiz bilmiyorum ama belki uğrarız. Yani sen gidiyorsun zaten, sürekli görüyorum haberim
1: evet,
0: de
1: evet.
0: Var.
1: Devam ediyoruz biz ya.
0: Var mı sırada
1: güzel
0: bir aranje daha
1: yapacağız
0: onunla?
1: Hatta şimdi kızacak belki. Featuring olabilir, featuring.
0: Oo, süper evet. Olur. Tabii harika olur. Pekala efendim. Şarkı hatırımızda var. Aklımızda var. Senin şarkıların zaten hani milyonlar dinlendiği için onlardan birisi. Ama işte seni anlatırken bu bilmiyorum ama son zamanlarda böyle şey oldu artık yani, belki de senden sonra da taklit edenler de oldu seni. Ya bu işin sırrında bir sadelik varmış gibi yorumlarda. O çok önemli bir şey. Yani çünkü şöyle oluyor genelde. Bir yorumcu, bir solist böyle kafa sesinde çok yükseklere çıkıyorsa falan, ha iyi diyoruz. Halbuki öyle değil, müzik başka bir şey. Eğer zaten sesi varsa, onu sadeliğine döküyorsa bir solist, karşı tarafa başka bir şey hissettiriyor. Mesela az önceki Ebru Gündeş cover'ında da, yani Ebru'nun söylediğinin tarzına başka bir sadelik koymuşsun.
1: Bambaşka Ebru,
0: bambaşka bir şey olmuş.
1: Çıtası bambaşka, bence hiç kimse erişemez ona. Ama işte
0: senin yorumun olduğu zaman
1: yok.
0: Evet.
1: Öyle bir derdimizin olmaması gerekiyor. Şarkılar zaten söylenmek için var. Bunu söylediğim bütün coverlarda ben o şekilde düşünüyorum. Şarkı söylenmek için var.

0: biliyor musun?
1: Dedikodu.
0: Dedikodu evet.
1: Radyo makinesi.
0: Biraz tabii müziği eleştirirken bunu da duyduğumuzu böyle aktarmak en doğrusu oluyor.
1: Yani gördüklerimiz oluyor.
2: Tabii.
1: Biz de işte neyse.
0: Ama işte aslını yaşatan taklitler sanatçı için çok kıymetli.
1: Yani biz sadece ekol olarak birilerini görebiliriz ben. Büyüklerimi ekol olarak görebiliyorum onları taklit etmektense. Onlar çünkü bir daha gelmeyecek.
0: Ya,
1: bunun işte bilincinde olmalı bence bütün sanatçılar.
0: Ya. Kimler onlar mesela, isimlerini anıyor musun her zaman?
1: Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, ya. Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy. Hiçbir zaman bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum.
0: Ya?
1: Diva.
0: Ya. Kıymetini bilmek lazım ama işte dediğin gibi onların dönemi böyle geçiyor. Tabii. Sizinle birlikte Türk müziğimiz de şekilleniyor, değişiyor.
1: Evet.
0: Ne kadar sahip çıktığınla alakalı. Siz de yani yaptığınız bu farklı yorumlarla Türk müziğine başka bir soluk getirdiniz. Bakarsak mesela dünya listelerinde Türk müziği falan daha revaçtaymış. İngilizce şarkılardan falan.
1: Çok şükür.
0: Evet, çok ilginç. Son Spotify listelerinde ilginç Türk müziği falan daha stream'de daha önde. Bu çok önemli bir şey. Hani eleştiriyorduk bir yandan. Dijitalde yok işte, rapçiler orayı mahvettiler falan diye, ama bir yandan da dünya müziğine de yön vermeye başlayan bir durum başlamış yani.
1: Ya keşke, inşallah.
0: Seviyor
1: böyle
0: musun
1: devam
0: rap?
1: Etsin. Ben zaten %60 rap dinliyorum.
0: Trap de zaten işin içinde var senin yaptığın
1: ben
0: müzikte.
1: Ben zaten şey, kendi tarzımda şarkılar dinlemiyorum. Hiç dinlemiyorum diyebilirim. Çünkü ben ne kadar bir insan tüketirse o kadar tükettiğim için küçükken. Yani küçükken ben mesela işte Müslüm Gürses dinliyordum, Ebru Gündeş dinliyordum. Dinliyordum yani, her şeyi dinliyordum. Sezen Aksu tükettim yani, inanılmaz tükettim yani. Ezberimde yani, şu an bir quiz yapılsa bana.
0: Mesela Müslüm Baba'nın şarkısı, hep aklında olan şarkısı hangisidir?
1: Ben sahnemde de kesinlikle yer veriyorum.
0: Hangisi?
1: Çok özel bir sanatçı bizim için. Kaç Kadeh Kırıldı.
0: Of.
1: En değerli sanatçılarımızdan biri bence.
0: Değil
1: daima
0: mi?
1: Yaşatılması gerekiyor.
0: Ya başka bir adammış yani.
1: Evet.
0: Hem özel hayatıyla, yaşantısıyla. Pekala. Efendim bakayım şöyle birkaç tane mesajımıza. Mesaj gördüm, diyor ki belki ilk defa duyuyorsunuz Ceren'in adını, dediniz ya gerçekten de varlığından haberdar değildim, radyoyu dinlerken muazzam bir sese denk geliyorum, yolu açık olsun, başarılar diliyoruz. İzmir'den Sevcan Şafak göndermiş.
1: Aa, ben de İzmirliyim Sevcan, selamlar.
0: Aa, memleketlin.
1: Evet işte ya. Memleketlim olunca bir ayrı bir sevgi.
0: Değil mi ya? Ege'nin o sakinliği de var sesinde Ceren'in. Efendim bakayım şöyle bir Mert'imiz radyoda kurulduğundan beri buradadır. Hemen açayım şöyle bir, ne diyor?
3: Merhaba sevgili İrfan. Uzun bir aranın ardından sevgilerimle ben Mert.
0: Mert'im hoş geldin. Diğer
3: Mert Uğuz.
0: Evet
3: radyo
0: Mert'im.
3: Radyo makinesinin rahatsızı. Konuğun Ceren Saku hoş geldi, sefalar getirdi. Sormak istediğim bir soru şu: Ceren Sagun'un bilinmeyenleri neler? Aynı zamanda konserlerinde veya sahnelerinde keşke ben söyleseydim ya da ben okusaydım dediği veya kıskandığı bir şarkı ya da şarkı var mı? Ya da keşke benim olsaydı, ah keşke ben söyleseydim dediği şarkıdır, şarkı ya da şarkılar var mı ya da olmuyor mu? Konserlerde Uğur bildiği veya Uğur'un dediği ya da totemin dediği şimdi,
0: şarkısı neydi şeyler diye. Evet, Mert galiba şu an tren yolundan gidiyor arkadaşlar. Değil mi? Vallahi takur tukur. Var mı Uğur'um dediğin şarkın her
1: çok
0: konserde?
1: Çok selamlar öncelikle.
0: Hı-hı.
1: Ya zaten benim hikayem gerçekten çok değişik. Ben şu an yaşadığım her şeyi aslında yazmıştım. Hı-hı. Ben günlük tutuyorum. Hı-hı. Ama tabii dijital. Yazmıyorum. Yazdığım her şey oluyor. Yani ben mesela Yalan'ı almadan önce Aleyna Tilki, hı hı, çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi ki var. Her zaman destek oldu.
0: Hı hı.
1: Yıllar önce şey demiştim.

0: yalanı çıkaracağım. İşte tarih atmışım. Sonra yalanı alana kadar bir daha o sayfanın ardına hiçbir şey yazmadım. Tertemiz tuttum orayı. Sonra yalanı Aleyna ile anlaştık. Aleyna verdi, çıkarıyorum. Yalanı aldım deyip tık attım.
1: Ya.
0: Yani bambaşka oldu ve Hatice Türkiye kapağı gördüm, Trend kapağı gördüm Spotify'da. Bambaşka bir şey oldu benim için.
1: Değil mi?
0: Uğurum. İyi ki var Aleyna Tilki.
1: Aleyna Tilki selam olsun. İlk programıydı, radyo programı. Emrah aradı, dedi ki ya bir O Ses Türkiye'den bir arkadaşımız var. Ona albüm yaptım, şarkı çıkardım ama bir şarkılık. O zaman başka bir radyodayım. Aleyna'nın ilk radyo programıydı benim programım. Evet. Sonra kapıdan girerken biri geldi sırtıma, dedi kardeşim sana emanet. Dedim baba uçağa binmiyoruz, canlı yayına giriyoruz ama Mehmet abi, Mehmet Tilki, Mehmet abi hep bunu söyler, ne heyecanlıydık o gün diye. Aleyna da nereden nereye yani. İşte o da yani bizim sektörde böyle dirsek vermek, güç vermek birisine çok önemli. Bak Emrah Aleyna'ya bir güç verdi, o da sana güç vermiş. Gönlü güzel bir kızdır Aleyna.
0: Çok çok fazla.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlarsınız hemen şöyle bir haber merkezimize gideceğiz ama dönüşte yalanla dönelim. Aleyna Tilki ve Ceren Sagu cover'ıyla döneceğiz. Ama ne zaman? İlk önce haberlerimiz var. Haberlerin ardından reklamlar, reklamlardan sonra buradayız. Ne acayip yorum olmuş değil mi? Sevgili dinleyenler, ikinci saatimize geldik. Burası Radyo D. Bugün Güzeller Güzelliği. Ceren Sagu'yla Stüdyo D programımızı yapıyoruz. Ne yalanmış yahu. Vallahi. Bu tabii çok içli bir yorum, başka bir şey olmuş yani
0: evet,
1: Ceren.
0: Çok biraz derdo bir yorum
1: tam
0: oldu.
1: Derdo, tam
0: gerçekten. Derdo.
1: Ya senin en büyük şansın sözlerini kendin yazman. Yani her bu değil, bazı şarkıların sözlerini yazmıyor musun? Değil mi? Ha.
0: Daha yayınladığım bir şarkı yok.
1: Öyle
0: söz
1: mi?
0: Yazıyorum
1: evet,
0: ama
1: hiç yayınlamadım.
0: Yayınlamadım daha.
1: Oo, burada bir tane sözlerini okur muyuz? Böyle derdolu bir şeydir diye tahmin ediyorum yine ama.
0: Evet, derdo. Ama inceleyip sık dokuduğum için... Hı-hı. Tamamen içime sinene kadar buluşturmayı düşünmüyorum dinleyicimle.
1: Çünkü günlük tutuyorum falan deyince ben dedim kesin yazıyorsundur. Evet.
0: Ya zaten bu duruma çok olarak baktım. Önce Aslan Burcu olduğum için hislerimi açmam.
1: Aslan Burcu muyuz, eyvah.
0: Sanki biraz gibi hani gizliliği ortaya çıkarmak gibi. Aslında gizli bir şey yok yani, ne gizliyorsun yani.
1: Gizliliği ortaya çıkarmak gibi. Aslan burçları öyledir ya, bir anda böyle bir terk ederlerse.
0: Eyvah, evet.
1: Bir kapıya anda koyarlar yani.
0: Bir anda biter.
1: Ama senden çok acayip sözler çıkarmış gibime geliyor.
0: Evet, bunca yıl bu kadar dinlediğim şarkıların deposu hafızamda ve kalbimde bence çok...
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yaralı duruyor şu an yani.
1: Ya. Efendim 0549-204-0104. Onur Baytan gelmiş, bizi dinliyor.
0: Aa, çok selamlar.
1: Evet. Deha Bilimler selam olsun.
0: Çok selamlar.
1: Bunlar böyle Deha sabaha kadar dedikodu yaptığımız arkadaşlar. Bir soru geldi enteresan. Erhan Ayvaz demiş ki... Ceren'in babası Japon asıllı olabilir mi acaba İrfan'la?
0: Yani, Adanalıyız.
1: Güzel cevap oldu.
0: Adanalıyız.
1: Adanalıyız yani. Kardeş. Ya bir çiçeğin, Japon çiçeğinin ismiymiş bu Sagu.
0: Yok, Jagu'dur o.
1: Ha, öyle yazmış.
0: Sagu demek, eski Türklerden geliyor. Hmm. Yani, eski devlet büyükleri vefat ettiklerinde onların ardından onların iyi yönlerini söyleyerek, onları anarken söyledikleri, yaktıkları da daha doğrusu ağıtlar.
1: Ağıt. Erhan Bey yazmış, Sagu Japonca'da süs bitkisi anlamına geliyor demiş.
0: Jagu'dur bence.
1: Öyle yazmış, bilmiyorum.
0: Yani mesela Sagu Alper Tunga öldü mü, ıssız acın evet, kaldı mı, evet, indi ürek ırtılır.
1: Evet. Erhan Bey öğrenmiş olduk. Değil mi? Peki, Nuray Karaboğa, İrfancım Antalya'dan selamlar. Ceren kızımızın yolu açık olsun. Böyle genç yetenekleri destekliyoruz. Daha gencecik bu yaşta kendini tanıması ve sevdiği işin, yani hayallerinin peşinden gitmesi takdire şayan. Umarım gençliğimize örnek olur. Şu dudak büküp konuşan kızlarımıza Örnek olsun Ceren demiş.
0: Eyvah.
1: Of.
0: Çok teşekkür ederim. Of. Çok sağ ol.
1: Of, dudak büküp konuşan kızlarım. Ama şimdi yani son kuşak senin neslin birazcık öyle olduk
0: garip,
1: Ceren.
0: Garip garip. Valla ben kabul ediyorum, bizim nesil biraz garip.
1: Evet.
0: Hiç şey yapamayacağım yani.
1: Öyle, idealler yok, hayaller yok.
0: Ya zaten zaman değişiyor. Zamanla birlikte de her şey değişiyor. Müzik değişiyor, yemek değişiyor. Yani kıyafet anlayışı, her şey değişiyor. Ama en çok insan değişti ya.
1: Evet, çok değişti. Gerçekten öyle yani.
0: Nasıl değişmesin ki ama, her şey değişirken insan nasıl değişmesin?
1: Öyle de kötü bir şekilde evrildi. Geçenlerde çıktı ya Avcılar ablaları.
2: Gördünüz değil mi?
0: Hayır.
1: Avcılar meydanda bir kız grubu, mikrofon uzatılıyor. Ne yapıyorsunuz burada diyor. Biz bir avcıların ablalarıyız. Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Biz burada diyor,
0: biz sıkıntı
1: falan olursa biz çözüyoruz burada.
0: Bir şey diyeceğim, çok iyi bence.
1: Çok acayip bir durum yani. Sonra tabii tutuklanlar falan bir şeyler oldu.
0: Ama niye? Hiçbir şey olmamasından. Şey
1: ama şöyle yapmışlar. Orada birinin bir sıkıntısı var mesela. Bir çek senet olur.
0: Ama nasıl çözüyorlar?
1: Olur. Bizi herkes tanıyor, seviyorlar diyor. Biz çözüyoruz onları.
0: Selamlar.
1: Val, aman korkmayalım hemen. Avcılar ablalarına selam olsun. Ya. Peki hala sesi gerçekten muhteşemmiş diye. Canlı istemişler de. Ben tabii çok böyle diretmem. İşte
0: söyleyelim ya.
1: Konuğa. Çünkü neden? Ne bileyim, dün sahnem vardır, provam vardır. Yorgunsundur ama çok merak ediliyor bu ses.
0: Ben kesinlikle söylerim.
1: Ah.
0: Buraya özel. İlk defa.
1: Oo. Radyoda özel.
0: Evet. Ne söylesem? Şimdi şarkı söyle deyince de şeydir bu. Ne söylesem ya? Yani hiçbir şey aklıma gelmiyor.
1: Ya derdo,
0: şarkılar gidiyor.
1: Derdo bir şey gelir. Derdo bir şey gelir yani.
0: O zaman Sezen Aksu Kaçak.
1: Of, çok güzel olur ya.

0: Ya ne güzel oldu.
1: Sevgiler saygılar.
0: Sevgiler ve çok teşekkürler Ceren Sagu. Şimdi efendim Ceren Sagu'nun özellikle baktım hani kataloğun böyle çok daha büyük yani coverlar falan var. Ama sana ait şarkılar
1: çok yok aslında.
0: Evet, bir tane tekli yapıyorsun ve kitleni tutabiliyorsun. Şimdi mesela şey çıktı, her ay şarkı çıkarmak, iki haftada bir şarkı çıkarmak. İnsanlar seni bekliyor ve o bir şarkı bile onlara uzun süre böyle yetebiliyor sanki.
1: Aslında evet, bu doğru ama bir tayfa var. Klip çıktıktan sonra işte daha bir saat falan olmadı. Şarkı yayınlandı. Bu bitti hadi.
0: Bu bitti.
1: Yenisi nerede? Ama evet doğru, gerçekten öyle. Kitlem dinliyor ve zamanla tüketiyor ve hani şey, ben şey olduğumu düşünmüyorum bu arada. Bunu gözlemledim. Ben trend sanatçısı değilim yani. O anın sanatçısı değilim. Zamanla şarkılarım daha fazla dinleniyor yani. Gün geçtikçe bir anda şarkı ivmeleniyor. Şarkı çıktıktan uzun bir süre sonra bir anda katlanarak büyüyor yani. Bu benim için çok daha kıymetli.
0: Değil mi?
1: Hemen tüketilmesindense bir şeyin zaman içinde büyümesi çok daha iyi geliyor, iyi hissettiriyor bana.
0: Doğrusu bu yani, öyle bir tüketim şeyine girdi ki müzikte Türkiye'de. Evet. Sürekli bir şey tüketiyoruz, bir şey tüketiyoruz.
1: Hepimiz
0: ne olacak
1: için
0: sonra?
1: Geçerli ama biz de öyleyiz ki.
0: Tabii insan da böyle tüketiyor, atıyor, tüketiyor, evet. Atıyor. Ama senin yaptığın müzik kalıcı bir iş. Öyle yani, yine isim vermeyeyim, rap şarkıcılarımızın sürekli böyle üretim deliliğine düştüğü bu durumda senin durumun çok farklı. Senin ürettiğin şey eskimez.
1: Janradan olsa gerek bence bu aslında. Kelimeler, sözcükler, anlatılan şeyler
0: daha
1: sanırım
0: kıymetli,
1: anlık,
0: daha değerli.
1: Anlık geliyor o an hani. O an hani bizim anlattığımız şey daha böyle, yani yanlış anlaşılmasın ama müzikal. Yani müziğin gerçekten içinde olduğu. Ya ben canlı olan hiçbir şeyin biteceğini düşünmüyorum ya bu hayatta. Gerçek olan şeyin.
0: Değil mi?
1: Yani bir tuşla çalışmayacak sesin. Reverb'e ihtiyacı olmayan bir sesin. Bunların ya daha değerli olduğunu düşünüyorum ve kaygı
0: aslında
1: içermiyor çok.
0: Aklıma bir soru getirdin. Şu an Esat dinliyorsa Melodyne diye bir şey var.
1: Evet.
0: Yani birçok ismi, eğer sesi yoksa, eğer ki o notayı basamıyorsa getirip, tabii, böyle bilgisayarla işte oraya oturtuyorlar Melodyne. İşte onu oraya yerleştiriyorlar. Herhalde ki Melodyne yapmadan aranje yaptığı nadir sanatçılardan birisisindir.
1: Nasıl geldi ya bunun haberi?
0: Ya yok, ben haberi de tahmin ediyorum
1: Esat,
0: bunu.
1: Esat'a diyorum ki işte düzenleyelim, işte Melodyne yapalım. Ya diyor, hiç ihtiyaç yok ama
0: gerek
1: ben
0: yok,
1: ufak tefek dokunacağım, tamam söz veriyorum falan. Olabildiğince şey, bana şey oluyor mesela, bir demo okumaya çalışırken bile, sonuçta demo yani final kayıt değil, onu sanki finalmiş gibi okumaya çalışıyorum. Hadi geri alalım, hadi geri alalım, sabaha kadar stüdyodayız, geri alalım.
0: Değil mi?
1: Ben şarkı yayınlanacak Var Gitti galiba, İzmir'e gitmiştim ailemi görmeye. Şarkının yüklenmesi lazım artık, hani tarih belli. Bir tane cümleye takıldım. Ne öldüm ne yaşadım. Orada yaptım bir şey. Boğazımda sanırım bir gıcık bir şey olmuş. Ufacık. Yansımış oraya. Gece 12. Hemen stüdyo bulduk bana. Girdim, sadece o cümleyi okudum. Tekrar şarkım mix'e gitti.
0: Ama bu çok önemli bir şey yani. Hani titiz olmak işinde, işin üstünde olmak. Yani eskiden
1: dinleyiciye saygı ya.
0: Tabii tabir vardı ya, stüdyolara kapanıyoruz falan filan. Bu doğru bir şey yani. Son zamanlardaki hangi solistin ağzında duyuyoruz? Stüdyolara kapandım, albüme giriyorum falan. Yok. Eskiden böyle bir şey vardı. Emel Yalçın bilir, stüdyolara kapanma. Neden? İşte ona çalışma, belki bir şan hocasıyla çalışmalar falan. Şimdi bir günde okuyup bütün şarkıları oldu bittiye geliyor. Çünkü neden? Aranjör onu hallediyor diye bakıyorlar böyle.
1: Evet evet. Aa, ben de işte.
0: Senin o titizliğin.
1: Unutamazsını biz herhalde Esat bilir, 5 kere okuduk.
0: Öyle mi?
1: Şarkı çıkacak. Artık yükledik yani şarkıyı. Ya dedi, Ceren istersen bir daha okuyabilirsin falan. Yani şaka yapıyor benimle. Dalga geçiyor uyum yüzünden. Titizlik yani.
0: Ya. Bu arada tabii doyamamışlar. Maşallah ağzına sağlık. Bir daha yok mu? Doymadık falan diye mesajlar var. Efendim doymanız için şöyle yapıyoruz. Mesela yine Ceren'in çokça dinlenen bir şarkısını çalacağım. Reklama gideceğim. Dönüşte onun tamamını size bırakacağım. Bu şarkı dönüşte reklamlardan sonra trafikte tamamı size efendim. Bırakın arasın. Kimin sözleri?
1: Oğuzhan Atmaca.
0: Oğuzhan Atmaca.
1: Sevgili.
0: Oğuzhan'la da bayağı bir meç oldunuz.
1: Tabii evet. Yolun başından beri birlikteyiz
0: değil
1: gerçekten.
0: Mi?
1: Evet.
0: Başarılı. Evet. Ona da selam
1: bir
0: olsun.
1: Bir gün yapacağımıza inandık gerçekten.
0: Ya değil mi? Çok önemli. İşte ilk günden beri yanında olan insanlar.
1: Evet.
0: Sana inananlar.
1: Çok değerli. Gerçekten. Böylesi daha değerli.
0: Değil mi?
1: İşe de çok yansıdığını düşünüyorum ben.
0: Değil mi?
1: Çünkü hiçbir şey yok yani. Tamamen tek bir düşünce var.
0: Ceren'in bu kadir kıymet vefa bilme tarafı çok güzelmiş. Çok sevdim. Emel Yalçın. Efendim reklamlardan sonra sizin bu şarkı. İşte bela. Burası Radyo D. Sevgili dinleyenler. Lansman yapacağız en kısa zamanda. Lansmanlar, konserler falan.
1: Konserler devam ediyor. Bayramın birinci günü.
0: Neredeyiz?
1: Vadi İstanbul, Jolly Joker.
0: Evet.
1: İkinci günü Ankara, Jolly Joker. Üçüncü gün Bursa, Jolly Joker.
0: Harika. Senin tabii o mekanlarla da böyle bir enerjin uyudu. Çok güzel evet, gidiyor evet. Konserler.
1: Konser yapmayı seviyorum.
0: Değil mi?
1: Buluşmayı seviyorum gerçekten.
0: Efendim Radyo D'de bu güzel sesli, güzeller güzeli Ceren Sagı'yı ağırladık ama konuşacağımız çok şey var. Bir bölüm, bir part daha yapıyoruz şimdi. Reklam arasında konuşuyorduk hani şarkı sözü yazması lazım. Dinleyiciler de sanki onunmuş gibi diyorlar ya, bazı şarkılar giymesi evet. lazım şarkıcının. O yüzden sana çok yakışacak söz yazarlığı da. Şimdi sırada bir şarkımız var. Ne zamana geliyor bu şarkı?
1: Atarım içime. Söz bestesi Aleyna Tilki'ye ait.
0: Oo.
1: Evet. 27 Mart'ta Can Atayılmaz'la birlikte Can bir albüm yapıyor, prodüktör albümü.
0: Selam olsun Can'a da.
1: İlk çıkış birlikte yapmış olacağız. Aleyna Tilki'ye ait. Çok güzel bir şarkı o da.
0: Ay merak ettik.
1: Bu aşkı atarım içime, gerekirse giderim sensiz bir yerlere.
0: Oh be. Aleyna'nın peki böyle demek ki onda da başka bir şeyler var yani.
1: Evet. Çok güçlü, duygularını aslında çok iyi ifade eden bir sanatçı bence ve kesinlikle şöyle düşünüyorum ya, bu ikinci mesela Aleyna Tilki şarkısı benim için seslendireceğim. Aleyna'nın duygularını ben iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum dinleyiciye. İyi anlatabildiğimi, onun yazdığı şeyleri, anlatmak istediği şeyleri iyi anlatabildiğimi düşünüyorum dinleyiciye. Belki de o yüzden bu kadar meçleştik.
0: Sözleri bir daha söyler miyiz?
1: Bu aşkı atarım içime, gerekirse giderim sensiz bir yerlere. Sen kum ol, ben deniz olayım, dalgalarım silsin anıları.
0: Ya.
1: Gururlu. Seviyor ama çok gururlu.
0: Ben böyle biraz zorlayıp bir, hani eskiden beri yapılır ya, yayıncılar bir kuble alabilir miyiz diye zorlasam.
1: Çıkar mı?
0: Radyo D özel.
1: Zaten.
0: Sürpriz.
1: Hemen.
0: Ya o zaman sevgili dinleyenler ilk defa Aleyna Tilki'nin sözlerini yazdığı işte Ceren'in okuyacağı şarkı.
1: Evet. Söylüyorum o zaman.

0: İşte sevgili dinleyenler, Ceren'den yeni bela geliyor. 27 Mart'ta mıydı çıkacak evet. bu şu an? 27 Mart. Dünya Tiyatrolar evet. Günü'nde çıkıyor efendim.
1: Aa öyle mi?
0: Evet.
1: Güzel bir gidelik.
0: Evet. Klibi falan çekildi mi şarkının?
1: Çekilecek. Hmm. Bu hafta.
0: Pekala sevgili dinleyenler. Ekibine çok selam, çok teşekkürler. Muhteşem bir ekibim var. Emel de başta olmak üzere. Yapımcılarınıza.
1: İyi ki varlar. İyi ki varlar. Hepsi ayrı ayrı. Özellikle Emel ablam.
0: Değil mi?
1: Var.
0: Ya Emel bir tane. Emel şanstır bu sektörde.
1: Kraliçe.
0: Şundan dolayı hem böyle işin mutfağından yetişip hani çocukluğundan beri radyocu ve yani albümlere falan da imzası var.
1: Çok çok belli oluyor zaten.
0: Evet. Çok güzel yönlendiriyor. Yeni isimleri, kardeşlerimizi, genç yetenekleri. O yüzden radyoculuğu bırakıp yani başka bir şey üstlendi, misyon üstlendi. O yüzden çok önemli. Emel Yalçın. Canım benim. Kızar kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu. Ceren'cim seni tanımak o kadar güzel ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Her şeyinle dost doğrusun. Yani reklam arasındaki o tatlı yüzünü biliyorum. İşine olan o dürüst saygın duruşunu biliyorum. O yüzden Türk müziğine çok şey katacaksın. İyi ki varsın.
1: İnşallah hep birlikte. Her şey hep birlikte olacak. İyi ki varsınız, iyi ki buradaydım. Gerçekten evimde gibi hissettim ya. Hiç kasmadım kendimi.
0: Gitmeseydiniz şey bir saat daha yapardık.
1: Evet yapardık valla.
0: Benim programın bu yönüm meşhurdur. Bir gelen gidemiyor mesela. Bir saat diye gelip böyle 3 saat yayın yaptığım oluyor. Vallahi Rubato ile çıkamadık buradan. Geçen hafta İntizar ablayla iftara kadar buradaydık o. Vallahi. Pekala. Bütün bankacılara selam.
1: Bankacılara selam, radyoculara selam, televizyonculara selam, sanatçılara, şarkıcılara, söz beste yazarlarına, yapımcılarımıza selamlar olsun.
0: Hepsine selam olsun efendim. Yemin olsun. Selam olsun, yemin olsun.
1: Olsun.
0: Ya.
1: Olsun bakalım.
0: Efendim dinleyin bu şarkıyı. Hatta özellikle listenize de alın. Kaç hafta daha yeni şarkı?
1: Yarın bir ay olacak.
0: Bir ay olacak şarkımız. Yemin olsun.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
2: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
9: Arkadaş harbi güzel.
10: Açmayalım hiç konu.
11: Ser dünyayı sersin.
8: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTurk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: teşekkür ederim.
1: Haberin ben bu arada olsun. Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldik. Az önce de anlattım ama yine gülün.
0: Bilmiyormuş gibi yapacağız. Aklına birden gelir ise var ama
2: ben zaten aramam. Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
1: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın ki bırakamıyorlardı. At gollerini ver, ellerini coştur bizi.

0: Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dream Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi Olsun 10 numara.
1: Olsun

Siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Taşçı yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Gönülden gönüle ne kolay geçiyorsun, düşüyorsun, sonra birden elime

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
12: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Teşekkür ederim. Haberim ben bu arada olsun. Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldik. Az önce de anlattım ama yine gülün.
1: Bilmiyormuş gibi yapacağız. Aklına birden gelir ise var ama
2: ben zaten aramam. Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
0: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın
3: ki bırakamıyorlardı.
0: At gollerini ver, ellerini coştur biz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: 90'lar Futbol Smart'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Her hafta Dream Türk TV ve Spor Smart ekranlarında müzikle futbolu birleştirmeye, müziğe doymaya devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuk var yine bu hafta yanımızda. Sanatçı Cem Belevi bizlerle, bir alkış rica ediyoruz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Gazinoya böyle çıkıyorum. Hoş geldiniz.
2: Nasıl bir enerji ya? Cem Belevi dedin, Cem Karaca diyecektin yalnız.
0: Ya, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Anlatayım mı onu?
0: Olur, hemen başlayalım bir hikayeye.
1: Ya bir gün konserden dönüyorum. Az önce de anlattım biliyorsunuz ama yine gülün.
0: Bilmiyormuş gibi yapacağız biz.
1: Ya bilmiyormuş gibi ilk defa. Şaşırın falan. Ya konserden dönüyorum, bir Balıkesir taraflarında durduk.
0: Susurluk'ta falan herhalde.
1: Oralarda. Ondan sonra bir genç bir kız geldi, sağ olsun sevenimizmiş. Ondan sonra geldi, heyecanlandı böyle. Cem dedi. Ondan sonra ben de çay içiyorum falan. Evet dedim. Fotoğraf çekilmiş dedim, soyadım ne? Ya dedi, dur hatırlayacağım falan filan yapıyor böyle. Dedim soyadım bilmezsen çekilmeyeceğim.
2: Güzel.
1: Böyle yaptı. Karaca. Dedim, o Allah rahmet eylesin, onu kaybettik. Sonra hatırladı, çekildik.
0: O kadar abi. Eski değilim de dedin mi peki abi?
1: Dedim tabii.
0: O kadar aynen. Da eski değiliz diye. Aynen. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Öncelikle artık 26'yı yarılıyor gibiyiz.
1: Evet.
0: Yeni projeler de var.
1: Var.
0: Galatasaray iyi gidiyor.
1: Çok
0: İyi
1: şükür.
0: Bir Galatasaray taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Nasıl başladı 2026? Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde
1: mi? Valla 2026 umutlarla başladı hepimizde olduğu gibi. Ve benim şarkılar söylemeye, sahneleri yapmaya devam ediyorum. Tutkum olan işimi yapıyorum çok şükür. Bir gazino konseptim var. O çok güzel gidiyor. Cem Yet Gazinosu. Bir mekan zannediyorlar. Bugün kim çıkıyor bana falan diyorlar. Hayır diyorum, yani bu bir konsept. Gittiğimiz yeri kuruyoruz falan. O çok güzel gidiyor.
0: Hocam bir gün biz de gidelim.
1: Valla beklerim. Beklerim.
2: Çok seviniriz.
0: Biz de severiz.
1: 70'ler, 80'ler şarkılarını, kostümlerini, repertuarını yapıyoruz. Çok
2: cemiyete bayılırız biz ya.
1: Valla bizim cemiyet gel. Onun dışında tabii pop şarkılarımla sevildim, tanındım. Benden hala tabii onu da bekliyorlar. Pop şarkıları da yapmaya devam ediyorum. Dizi çok istiyorlar tekrar.
0: Onu soracaktım. Yani bir yani çok ciddi bir öyle bir kitleniz de vardı bir dönem oyunculukla. Ama şu anda var mı?
1: Çok fazla ben mesai ayıramadım. Çünkü Gazino benim çok zamanımı aldı. Şimdi istediğim noktaya geldi. Bu arada albümünü de yapıyorum Gazino'nun. Ustaların şarkıları. Hı-hı. Böyle Ferdi Özbeğenler, Orhan Gencebaylar'dan falan. Yani bunlar benim tabii ciddi bir mesaim, zamanımı aldı. Şimdi istediğim noktaya geldi. Güzel bir projede denk gelirse, ki şu anda da artık televizyon sektörü eskisi gibi değil. Dijital platformlarda eski prodüksiyonlar yok. Böyle orayı da iyi bir projeyle, çünkü oynadığım projeler çok güzeldi. Yine öyle bir proje olursa yaparım herhalde.
0: Ki o da çok vakit alan bir şey tabii.
1: İnanılmaz.
0: Değil mi? Genelde şu
1: zaten...
0: an hatta çok tartışılan bir konu. Kimisi diyor ki gerçekten evde vakit geçiremiyoruz. Kimisi öyle, diyor öyle. Ki aman onu mu konuşuyorsunuz falan ya, gibi öyle bir tartışma da var, görmüşsünüzdür.
1: Şeye çok katılmam, çok da sevmem açıkçası. Yani işte çok yoruluyoruz, şöyle oluyoruz. Ya yoruluyorsun da çaycı senden daha çok yoruluyor. Yani bu kadar, evet. Sen bu kadar değer görüyorsun orada, yani bu şımarıklığı yapma. Hı-hı. Hani
0: tam öyle bir tartışma olarak, vardı.
1: Ben, o yüzden o oyuncuların o şımarıklığına ben şey yapmıyorum. Yani o tarafı desteklemiyorum ama set çalışması ciddi zor.
2: Ama tekrardan evet. Set olsa mesela müzik biraz dursun gibi... O noktaya geliyor mu? Çünkü hani setin gecesi, gündüzü, saati...
1: Yani şöyle Semih, ben İnadına Aşık dizisiyle
2: evet,
1: çok
2: evet.
1: Tanındım. Çok inanılmaz da tutmuştu. Şarkılar da aynı dönem tutmuştu. Ben yapımcıya diyordum ki cuma cumartesi konserlerim olur. Beni bırakın, ki bırakamıyorlardı. Yani ben şunu yaşadım. Yani Mersin'e gidiyorum, akşam İstanbul'a sete geliyorum. Kayseri'ye gidiyorum, sen hani öyle.
2: Seti konsere taşısalar.
1: İşte öyle bir şeyler yapamadılar o zamanlar.
0: Ama birbirine mesela... destek oldu mu peki
1: oldu
0: sence abi?
1: Tabii.
0: Yani mesela o dönem yeni şarkılar oyunculuğun da katkısıyla
1: tabii,
0: daha
1: tabii.
0: Fazla kitleye yayıldı herhalde.
1: Bir de oynadı.
0: İtti yani birbirine.
1: Bayağı itti. Çünkü oynadığım projelerde şarkı da söylüyordum. Hı. Aynı zamanda. Ve kendi şarkılarım da yer alıyordu dönem dönem. O tabii ki daha geniş kitlelere duyuluyor.
2: Birbiriyle meç oldu. Bir de bence rollerle de alakalı. Yani sempatik bir profil evet. Olduğun için şarkıcılıkta da sesle beraber daha çok bence sevildi. Çünkü öbür türlü daha böyle antipatik, daha zor profillerde oynasa belki orada bir insanların kafası karışabilir. Birbirine iyi meç olmuş bence.
1: Evet. Yani öyle oldu. Osman Sınav'dı, Allah rahmet eylesin o zaman. Yani yönetmenimiz ve yapımcımız. O bana onu derdi yani, hani hocam hani bize hani kariyerim için ne tavsiye ediyorsun, hani oyunculuk kariyer için falan. Vallahi şunu tavsiye ediyorum, sakın dedi böyle mafyavari, işte şey bir karakter, bak, oynama. Sen dedi böyle bir durum yok bu arada. Sen dedi atlet giysen zengin duruyorsun, şey duruyor. Oh, ya hocam hani öyle bir durum yok yani, öyle şey yok ama biraz...
0: Biri demişti ya, tip istesem de fakiri oynayamam. İşte, biri öyle bir şey demişti.
1: Ben demiyorum da hocam onu söylemişti yani.
0: Ama evet öyle. Ben.
1: Öyle yani.
0: Şimdi ne zaman var değil mi evet, en son? Bir dinlemek istiyoruz ne zamanı. Cem Beleven'in yeni projesi ne zaman? Sizlerle dönüşte hikayesini dinleyeceğiz.

0: Evet, öncelikle tekrar hayırlı olsun. Şubat teşekkür ayında çok sağ duyduk biz ilk kez değil evet. mi? Nasıl oldu hikayesi, klibi?
1: Ahmet Şeker ve Serdar Ortaç'ın 2009-2010 yıllarında çıkarttığı bir şarkı. O dönem çok sevilmişti. Ben de böyle nadiren cover yapıyorum ama böyle sevdiğim şarkıları yeniden dedim hani bir düzenlesek falan. Ahmet Şeker söz yazarı aradım. Ahmet abi dedim bunu yapalım. Aa yapalım kardeşim falan filan. Yaptık. Serdar Ortaç da tebrik etti, paylaştı falan. Güzel de oldu bence.
0: Evet güzel oldu.
1: Yani işte tebrik pop ederiz. Tarafında da böyle devamlı bir şeyler yapmaya iyice gazinocu olmadan ikisini bir götürmeye
2: ben
1: çalışıyorum.
2: Ben bir dinleyici olarak sadece bizim bir uzmanlığımız yok ama bu tarz coverlarda hani çok ince bir çizgi var sanki. Evet. Yani değiştirmeden ama kendi rengini de katarak bence çok kendi rengini katmışsın.
1: Teşekkür ederim.
2: Şarkı da değişmemiş ama sen kendi yani Cem Belevi söylemiş diyorsun.
0: Hocam bu 60 bölümde sen de artık tamamen öğrendin bu müzik
2: 60'ı geçtik tabii.
0: Geçtik. Geçtik.
1: Aa ne güzel.
0: Güzel yorumdu değil mi?
1: Valla çok yani profesyonel değilim dedi ama profesyonel bir yorum yaptı.
2: Dinleyeceğiz. Çok severiz.
0: Müziğe bayılırız. Biz de artık ya gerçekten. Klip?
1: Klip Mustafa Özen ya benim pardon Mustafa Özen'in değerli eşi bizi duymasın Damla Latin. Damla Latin. Onlar ailecek yani biz hem aile dostuyuz. Hem de hatta nikah şahidiyim ben onların o kadar yakınız yani. O aileyle devam ediyorum yani Damla çekti bu klibi. Yani çok da içimize sindi.
0: O da çok güzel olmuş tebrik edelim.
2: Zor abi otopark şeyi daha zor bence yani. Çok kapalı bir alan ve sürekli ışık var ya onların hepsini ayarlamak bile zordur bence.
0: Evet. Yani. Yandan müziği de dinliyoruz. Tekrar çaldı hocam. Doyamamışlar. Evet.
2: Kendini duyduğunda şey geriliyor ama. Sürekli evet. duyuyor ya.
0: Sürekli.
2: Bana artık bir sıkıntı
1: mesela işte siz bunu Şubat'tan beri duyuyorsunuz ama ben belki 2000. kez duyuyorum. Evet, doğru. O yüzden.
0: Mesela yani, radyoda falan arabada dinlerken.
1: Kapatıyor musun falan değil mi? Yani?
0: Ne yapıyor ya yine bu çıktı
1: yok,
0: falan
1: hayır, diyor. Yok hayır o bambaşka bir duygu veriyor insana yani. O zaman böyle ben de heyecanlı. O radyoda denk geldiğim zaman ya da televizyonda gördüm ilk defa çıkmış hissine geliyorum.
0: He, güzel. Güzel. Hani, zaman, tamam.
1: Ama bir açıp dinliyor musun?
2: Özellikle. Geceleri açıyorsun. Ne zaman
0: arkadaşlarınızla buluştuğunuz bir akşam belki evde. Şu, keyif şarkılar yapıyorum. Çalıyor. Tabii. Ya şu Cem Belevi'yi bir açalım.
1: Vallahi beni açmayın diyorum. Yemin ederim beni açmayın
2: gizli,
1: diyorum.
2: Gizli gizli kendi kendine akşam diyormuş. Şu ne zamanı bir açayım da şöyle bir keyif yapayım. Ne güzel olmuş ya.
0: Çok falan. İyi değil mi ya falan. Hadi gel.
1: Ya bitene kadar bizim, bittikten sonra sizin oluyor ya şarkı. Hı hı. Yani o bitme sürecine kadar zaten çok...
2: Yeterince senin oluyor.
1: Belki ya minimum 1000 kere dinliyorsun tabii. O şarkı.
0: Doğru.
1: Öyle oluyor.
0: Peki İzmir doğumlu muydun?
1: İzmir.
0: İzmir. O biraz da böyle kısaca Cem Belevi oluş hikayeni aslında Cem dinlemek isteriz. Oluş. Aynen öyle yani.
2: Yani Cem Karaca'dan Cem Belevi'ye geçiş.
0: Müziğe ilgi küçüklükten mi? Kimisi aileden alıyor yoksa aha. ilk nerede başladı?
1: Evet ben daha böyle 6-7 yaşlarımdayken... babam mesela işte böyle piyano org çalar, eş dost konu komşu gelir, şarkılar söylenir. Öyle bir ortamda büyüdüm ve ama hangi enstrüman elime geçse bir şeyler çıkartıyordum yani. Gitar buluyordum, gitar bağlama işte falan hani gördüler bendeki o yeteneği. Birkaç ders aldım falan böyle. Sonra işte 15-16 yaşında şarkılar yazmaya başladım. Sonra üniversitede İngiltere'de okudum. Londra'da uluslararası ticaret okudum. Hem çalıştım hem okudum yani orada... Baristalık da yaptım öğrenciyken, taksicilik de yaptım. Sonra hep tabii sahnelere de atıyorum kendimi. Hani orada publarda, eventlerde çaldım, söyledim falan. Dolu dolu geçti üniversite yıllarım. Ama dedim ki yani bir marketing şirketinde de analist olarak çalışıyorum ama güya çalışıyorum. Aklım şarkılarda falan böyle yazıyorum, çiziyorum falan. Dedim ben döneceğim. Döndüm. İşte orada biriktirdiğim imkanlarımla bir albüm hazırladım falan. Sonra 2013-14 yıllarında dizi teklifleri, oyunculuk eğitimi de aldım burada. Öyle devam ediyor yani.
2: Şey olmuş, Cem Belevi tutkusunun peşinden giden bir çocuk evet, olmuş aslında. Aynen. O da biraz doğduğu ev kaderindir. Tam olarak mevzu bu. Yani çıktığın evet. evin içindeki o enstrüman becerisi, ailenin havası etkiliyor muhakkak.
1: Etkiliyor.
2: Bir de direnç yok. Evde direnç yok.
0: Karşı direnç
2: yürü yok. Oğlum var herhalde değil mi yani?
1: Evet ama çok da tam gazla yürü yok yani. Yani böyle yürürsen yürü var. Hani, sen yürüyeceksen yürü var yani. Hani, arkadan böyle...
0: Biz kesmeyiz yürüyebiliyoruz.
1: Biz kesmeyiz sen bak yolunda durum var. Öyle İzmir Bu konuda biraz daha şeydir. Aileler genelde böyle olur. Hep derler ya, İzmir'den çıkar sanatçılar falan.
2: Hani çok çok var.
1: Evet, ama evet, sebebi çok. Budur yani. Hani daha aileler açıktır yani sanata, şeye. Bu anlamda.
0: Hocam konuşurken ne çok kadar güzel. Böyle sakin değil mi? Dingin. Yani insanı böyle sakinleştiren bir yapım
2: var. Birbirimizi övmek, kedicikleri programı gibi. Maşallah hocam, maşallah.
1: Biz şey yapıyoruz. Biz
2: sürekli birbirimizi övüyoruz. Formatımız bu. Herkes birbirini övüyor. Evet.
0: Şimdi bazı şeyler deneyeceğiz birlikte. Daha çok sen deneyeceksin abi. Ama ilk olarak bu şarkı sana dediğimiz bir etabımız var.
2: Gözünü bağlıyoruz.
0: İyi bir Galatasaray yok.
2: Nereye gidiyor ya?
0: Bağlama yok. İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Dolayısıyla futbolu takip ettiğimizi de biliyoruz. Bu şarkı sana etabımızdaki konu şu. Her hafta biz 3 ya da 4 şarkı seçiyoruz. O şarkıyı şöyle bir dinliyoruz. Hem biraz havamız değişiyor. Senin de yakından bildiğin şarkılar olacaktır bu hafta. Tamam. Sonra acaba bu şarkı kime armağan edilebilir futbol dünyasında son dönemde diye bakıyoruz. Gelsin kapağımız. Evet, bu şarkı sanadayız. İlk şarkımız gelecek. Bakalım nereden.
2: Küçük
0: bu
2: arada... Tarkan söyleyecek. Onu söyleyelim. Küçük Tarkan'la tanıştıralım.
0: Aynen.
2: Küçük Tarkan 94.
0: Aa, sen hiç konuşmadın
2: evet,
0: ya.
2: Evet, sen buradasın ha. Haberin
1: ben bu arada
2: olsun.
1: Gerçekten gözüm bağlayacaksınız falan sandım.
0: Yok, yok, göz bağlama yok. Göz bağlama yok.
2: Küçük Tarkan kulaklarımızın pasını silecek.
3: Kulaklarınızı tırmalamaya geliyorum.
0: Çok iddialı geliyor.
3: Şey diyeceğim. Umarım şarkıları eşlik edersiniz çünkü... Gerçekten hastayım bu sefer.
0: Her zamanki gibi.
3: Bu sefer gerçekten hastayım.
2: Sizin triplerden. Camia tripi.
0: Evet, gelen çok hastalıkla uğraştı.
3: Belli oluyor zaten.
0: Birinci şarkımız neymiş?
3: İlk şarkımız gelsin.

0: duyamadık. Biraz daha hafif
1: biraz daha şey yapabilir miyiz ya? Böyle?
0: Tam orayı alabilir miyiz tekrardan?
1: Nereye hocam?
0: Küçük Tarkan.
1: Görsen ne güzel, bak yollarına gül serdim.
0: Çok güzel.
1: Yüz bitti güzel bize yaz geldiğinde, sen aç kollarını ben geldim.
2: Çok seni yanına kolay değil. Güzel. Güzel. Bravo.
0: Gerçekten.
1: Cesur değil mi? Küçük bu arada Tarkan'ı, bir şey diyeceğim. Bu şarkı gerçekten çok sevdiğim bir şarkı.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten çok sevdiğim.
3: Evet. Hemen soruya geçmeden, aslında bu şarkının da yeri sende ayrı olan şarkılardan biridir herhalde.
2: Herhalde en çok dinlenen şarkı olabilir.
1: Değil.
0: Değil mi?
1: En çok dinlenen değil.
0: Daha fazlası var mı?
1: Var.
0: Bu 70-80 milyon var.
1: Alışamıyorum.
0: Ya. Aa, o da çok dinlenen şarkı, evet.
1: O da. Unuttum.
0: Kime mi armağan ediyoruz?
3: Şimdi gelecek soru gelsin.
1: Soru gelecek.
3: Sor bakalım.
1: Kafası İlk sorumuz şimdi gelsin o zaman.
0: Cembelevi'nin aklı orada. Biz kimi armağan edeceğiz?
2: Tabii canım.
1: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır?
2: Trabzonspor.
1: A. Galatasaray. B. Fenerbahçe. C. Beşiktaş. D. Trabzonspor.
3: Şimdi burada gelsen şöyle bir şey oluyor normalde. Hiç futbolla alakası olmayan, hem 90'lardan hem günümüzden 60 bölümü geçtik az önce de söylediğim gibi. Birçok konumuz oldu. Biz hemen devreye giriyoruz. İşte bu sezon bu böyleydi, şu şöyleydi. Şarkı sözlerinden size hangisini çağrıştırır diye yardımlarımız oluyor. Ama sana yapmaya gerek yok diye düşünüyoruz. Zaten yeterince...
0: Estağfurullah. O da artık üstad ya.
3: Tabii.
0: Yok canım üstad. Ben çok rahatım şu an bak. İnanılmaz pırıl pırıl.
3: Hocam yani. Hemen devreye sok. Hocam sen bir yardımcı ol acaba hangisidir falan diye. Ben ne şimdi, diyor şarkıda?
2: Şöyle, ben aslında bu şarkıyı Galatasaray'la çok özleştirdim. Hatta birisiyle özleştirdim. Osimhen'le. Hatta Osimhen'e gittim, dinlettim şarkıyı.
1: Öyle mi?
0: Oo, geldi manşet.
3: Bak ne güzel hikaye
2: o videoyu
3: hocam.
2: Size verebilirim, burada koyabilirsiniz.
3: Çok iyi.
2: Şarkının üstüne söyleyeceğim. At gollerini ver, ellerini coştur bizi Osimhen.
1: Bravo.
2: Yani ilk transfer ettiğimizde, diyorum.
0: Beraber siz ikisiniz.
2: Ben o zaman Metin Oktay Florya'da hemen o konacıyı ziyaret
0: ettim. Napoli'nin başkanıyla sen görüşmüşsün, doğru mu?
3: Biraz inadını kırmak zor oldu.
2: Pazarlık telefonda falan. Ya yok, o konacıyı ziyaret ettim. Ondan sonra baktım hani böyle hani konuşuyoruz falan, içeriden Osimhen geldi.
3: Hocam dedim bir saniye.
2: Yani Osimhen hani çıktı içeri.
0: Çıkart şu maskeni de senin.
2: Osimhen dedim bak bu şarkıyı sana yaptım ben işte Türkiye'de böyle sevilen bir sanatçı. Çünkü yani ona motivasyon olsun. Hani çünkü ve zaten o kadar sıcak, o kadar sempatik ve
3: öyle gözüküyor bu
2: mütevazi
3: arada
2: bir adam ki. Bunu söyledim geçen yayında da. Yani hiç 75 milyon euro gibi durmuyor. Yani. Yani çok çok böyle mütevazi bizden biri yani onu enteresan anlıyorsun. Hani dinledi etti falan, ona öyle bir motivasyon olsun diye. Ya şarkıdan böyle bir beklentim olduğundan değil yani. Böyle çıksın statlarda. Çalarsa güzel olur tabii de. Hani
3: güzel olurmuş bu arada.
2: Ama adam kendini zaten hani biraz daha değerli hissetti mesela. Hani yeni gelmiş.
3: Şarkını bu halinde dinlettiniz herhalde.
2: Tabii hani dinlettim. Çok güzel falan dedi. Öyle bir anımız var yani Osimhen'le bu
3: şarkı. Bizimkiler şimdi diyormuş ki Fenerbahçe ya da Beşiktaş.
0: Olur.
3: Bu şarkı kim armağan dedi?
1: Sadece ben biliyorum doğru cevabı.
0: Hemen evet. Buraya gireceğiz. Tek soru tek cevap abi. Evet hayır.
1: Japonya'ya...
0: 100 milyon euro üstü teklif gelirse Osimhen'i satsın mı satmasınlar mı?
2: Yok.
0: Hayır diyorsun.
2: 2 sene daha satmasın. Tamam. Hayır.
0: Burayı da kullanırsınız.
3: Tamam. Gelsin cevap Galatasaray diyecek tabii haliyle. Öyle...
1: Tamam. Hocam sen ne diyorsun?
0: Ben Cembe'nin bakan bir şey demem.
3: Doğru cevap. Çok zor değildi senin için diye tahmin ediyoruz. İkinci şarkımız gelsin.
1: İkinci şarkı gelsin.
0: Çok kolay sormuşsun.

0: çekiyorum.
1: Gerçekten böyle kimi koydular acaba?
0: Alışamıyorum ev sessiz.
1: Futbolcu mu takım mı?
2: Gelecek kim? Gelsin sonra bir anda.
1: Ama bir dakika ya, bir dakika. Küçük Tarkan söylemiyor mu şu an?
2: Evet, söylemedi.
1: Evet, bir dakika.
2: Ne söyledim ben gayet.
1: Hayır, alabilir miyiz bir daha?
2: Bir daha alalım.
1: Sadece Küçük Tarkan'dan. Helal olsun Cembelevi de bizden ya.
0: Ev sessiz, dayanamıyorum.
3: Ama güzel okuyor,
0: ben
3: gerçekten.
0: Sensiz, eli kolu
1: bağlı. Yanık değil mi, nameli?
0: Habersiz geçiyorum.
2: Verelim mi size? Kullanırsınız.
1: Niye, güzel diyorsun abi, yani. Alsana. Sesine sağlık.
2: Teşekkür sağ ederim.
1: 10 milyon, kusura euro bakmayın. Artı, 10 milyon euro artı imza parasını anlaşırız.
2: Hocam 10 milyon, ya, hocam 10 milyon az dedim, ben sağ ayaklı sol bekim ya. Gelsin soru. Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi futbolcuyu çağrıştırmaktadır? Hmm. A. Marco Asensio. B. Leroy Sané. Bu sezon da değil, bu son haftalarda daha çok şey yapabiliriz aslında.
4: İpucu verdi.
1: Ha, ipucu güzel.
2: Evet, Leroy Sané, Orkun Kökçü, Ernest Muçi ve A şıkkı da Marco Asensio.
1: Ya şimdi şarkı dramatik. Hı-hı. Alışamıyorum. Ev sessiz deyince nedir? Hani futbola nasıl özledik? Ev sessiz gol atamıyorum
2: gibi
1: diye düşünebilirsin.
4: Yeteri ben kadar belki üretken değilim. Evet.
1: Leroy Sané efsane bir futbolcu. Ona da oluyor. Son dönem için oluyor. Birazcık şu ara bir form düşüklüğü var.
2: Dayanamıyorum ben sensiz de diyor ama.
1: He. Özlem
2: ben
1: var
2: gerçekten gibi. Cevabı bilmiyorum ama
1: o zaman İcardi hediye lazımdı kız arkadaşına.
4: Vallahi ben size şöyle, o zaman
2: gelişi belalı ümidi kesmiyorum da diyor.
4: Tamam, ben size bir şey söyleyeyim mi? Cevabı vermeyeyim de, burada bir tane kiralık oyuncu var.
1: Onlara da mı gidiyorsun?
2: Muçim, hocam iki tane var.
4: İki mi ya, var?
2: Yok, pardon. Doğru bir ne tane var. Ya? Doğru bir
4: Orkun
2: tane var.
4: Orkun Kökçü bonservis peşinde.
2: Doğru bir tane var. Evet, yanlış hatırladım.
4: Asensio da öyle.
2: Yanlış hatırladım.
1: Orada bir tane kiralık oyuncu var. Yani şeyi mi söylemeye çalışıyorsun acaba? Hani dayanamıyorum.
2: Hayır, bence hayır. Varken yok gibi. Ben alışamıyorum, ev sessiz ya. Diyor. Hani son haftalar. Çok şey. Alışamıyorum, ev sessiz. Yani, dayanamıyorum ben sensiz.
1: Bana Leroy Sané gibi geliyor ama Asensio'nun performansı nasıl bu ara?
2: İşte o yok galiba, değil mi? Ben son haftalarda yok Asensio.
4: Abi ben sana yardımcı
2: oynamıyor,
4: olayım.
2: Asensio
4: abi. Ben sana yardımcı olayım. Yoksa senin manipüle değil. Evet. Leroy Sané ile Orkun Kökçü'yü çıkartıyorum. Asensio sakat zaman... sakatlıktan döndü. Derbide oynayamadı.
1: Evet.
4: Ernest Muçi de Trabzon'da inanılmaz iş yapıyor. Kiralık. Sezon sonu durumu belli değil.
1: O zaman Asensio.
4: Beşiktaş geri de alabilir, almayabilir.
2: Ben ya alışamıyorum, ev tamam. Sessiz
1: ben de
2: diyor.
1: Asensio.
2: Ki izleyemiyorum ben sensiz. Tamam. Asensio dedi Cemberevi. Doğru cevabı görelim.
4: Beşiktaş taraftarının bir kısmı mıçlıyordu, o yüzden dedim. Bakalım.
2: Bravo. Doğru cevap Asensio. Bravo.
1: Bravo. Ama ipucu da aldık yani biraz.
2: Bir ipucu oldu biraz bu sefer aldık. Ama biraz olsun.
1: O yok, kadar sevdim olur. Ya. Hadi.
4: Hadi izler.
2: Bir şarkı daha var. Bakalım bildiğin bir şarkı mı abi?
1: Bildiğin bir şey bakalım.
4: Biliyordur belki ya.
2: Gelsin.
0: Öyle yamayok, ya
2: yok, biraz
0: ya gider ya giderim karar verirsin. Baştan sağma yok, ya sever ya siler sen aşkı bilirsin. Başka çare yok, başka çare yok.
2: Teşekkür ederiz.
1: Hadi soru gelsin. Soru.
4: Vallahi cembele mi derim şöyle.
2: Gelsin bakalım soru. Soru geldi. Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır? A. Galatasaray,
4: problem yok.
2: B. Fenerbahçe, C. Trabzonspor, D. Beşiktaş. Şimdi tabii sadece burada giren kısmına odaklanmıyoruz değil mi şarkının? Evet. Genel bir sözlerine kulak vermekte fayda.
1: Bütün sözü sor. O zaman abi olay sende. Şöyle sende. Bu şarkı sana ne hissettiriyor?
3: 6 gün de bilir ama sor. Benim halim vaktim yerindeyken bir zalim sevdim.
2: Evet,
3: bittim aynen. Elindeyken. Kör oldum, yandım. Öldüm, bittim. Tedesco'yu da gönderdim. Fenerbahçe diyorum ben.
4: Yapma ya.
2: Olur Fenerbahçe de olur.
3: Tedesco'yu da Tedesco'yu da gönderdim.
4: Ya Trabzon'luk bir şey yok şu an. Trabzon'un gelişimi bence iyi gidiyor.
1: Beşiktaş da zaten
4: iyi kazanç bu sezon olmuş.
1: Sergen Hoca da onu söylüyor mesela. Benim diyor artık yani Türkiye Kupası diyor beklentim.
2: Oldum huzurumdan da diyor.
1: Oldum huzurumdan. Fenerbahçe oldu yani. Yazık demeyelim şimdi.
2: Hoca?
4: Yok öyle gözüküyor yani. Aynen, taraftar öyle. Çok huzursuz. Hep bir kırılma anları, travmalar. Vallahi bir mantık bana fena. Zor soruymuş ha bu arada.
1: Yok ya değil.
4: Öyle mi diyorsun?
1: Benim kurduğum mantık da değil.
4: Beşiktaş'ta diyebilirsin. Baktığında.
2: Genel sezonu
4: genel sezona da baktığında o zaman Fenerbahçe.
2: Genel sezonu sorduk.
1: Ya Fenerbahçe'nin performansı için Beşiktaş'a nazaran iyiydi. Trabzon'a hadi bir şey diyemem ama.
4: İyiydi ama Fenerbahçe istediği hedefte değil. O da var. Türkiye Kupası'ndan da elendi. Şampiyonluğunu da kaçırdı ya o zaman Fenerbahçe başarılı sayılamıyor.
1: O zaman Halim Bahçe...
4: Beşiktaş da başarılı sayılamıyor ama belki işte bir kupanın
5: ucundan çok erken de gitti ya. Ha? Ben biliyorum burada cevabı.
4: Öyle
5: hadi.
4: Mi?
5: Bunu duydum.
1: Fenerbahçe ya.
5: Siz verin.
1: Değil mi?
4: Vallahi bu 4 şıkkın içinde ben Galatasaray'la Trabzon'u ayırırım. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bırakırım.
5: İkisi tamam, de olur bu arada.
4: İkisi de olur bence.
1: Şey hakkımız var mı?
5: %50.
1: Yarışma var ya bir
5: çift
1: tane.
5: Cevap yani.
1: Seyirciye soralım.
4: Tamam, Galatasaray'la Trabzonspor'u attık.
5: Soralım. Tamam. Hatır sayılır bir seyirci kalabalığı var. Galatasaray'la Beşiktaş arkadaşlarım da dahil.
1: Tamam, çok güzel.
5: Ne diyordu şarkıda? Oldum huzurumdan oldum bir zalim huzurumdan. Sevdikten sonra.
2: Benim halim vaktim keyfim halim yerindeyken, bir zalim sevdim bittim elindeyken.
5: Fenerbahçe oldum, diyenler.
1: Evet, çoğunluk Fenerbahçe.
5: Beşiktaş diyenler.
4: Beşiktaş, ben de Beşiktaş diyeyim.
5: Çok yakın.
1: Yine bir daha fazla
5: var. Seyirci de yanılttı tamam. Beni Kenan Bey diyebilirsiniz. Bir de telefonu kullan.
4: Evet, Beşiktaş 3 çıktı, Fenerbahçe 4 çıktı.
5: Evet.
1: Ben Fenerbahçe diyorum.
2: Yandaki telefonu Joker hakkını da kullanabilir Cem Belevi.
5: Ya da Hamdi Bey.
4: Kim arayacak?
1: Hamdi abi de Fenerbahçe diyor.
5: Gelsin cevap.
2: Doğru cevap gelsin o zaman. Gelsin
5: ben ama ikisini de doğru kabul ediyorum.
2: Yani...
5: Niye? Beşiktaş demiş.
2: Doğru cevap Beşiktaş.
5: Evet. Şöyle bazen olur diyor hocam. ÖSYM'de de mesela çok tartışılan bir soru olurdu. Sonra ikisini evet, de doğru ikisini. Kabul ederlerdi.
4: Hayır şöyle. Ben mantıken bunu... baktığımızda ikisi de doğru. Doğru. Nasıl okuduğuna bağlı.
5: Evet doğru.
1: Berke sağ ol ya. Beni böyle haklı çıkartmak için elinden gelen şeyi yapıyorsunuz.
4: Evet, evet. Tam cevap gelmeden önce dedi ya.
1: Evet.
4: Doğru sayalım falan.
5: Doğru gibi. Doğru sayıyoruz.
2: Cembelevi buradan benim oturduğum yerden. Göründüğün ya görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
4: Allah Allah. Yan profil mi?
2: Düz karşıdan.
1: Yani Allah Allah. Oyunculara falan benzetildiğim oldu. Şey böyle James Franco'ya falan benzetmişlerdi.
4: Bir Kaan tarafta Ayhan ilk mi? James Franco ama bir tarafta Kaan Ayhan.
1: İlk defa selam olsun. Öğrenciyken de bir şey Cristiano Ronaldo demişlerdi de yani birazcık herhalde gözü şeydi kızın. Yani iyi görmüyordu herhalde. Ama
5: ya da mesela sizden hoşlanmış da olabilir yani Ronaldo'ya benzetecek.
1: Yürüme tekniği
4: var. Yakını göremiyor olabilir mi arkadaşımız belki?
1: İşte ben de aynısını
5: bu arada bence Ronaldo'dan daha yakışıklısın abi. Abi
4: ya belki yeter. Bak gerçekten az önce çıktı ağzıma yine çıkacak. Yapma. Vallahi acayip adam gözlerinin içi parlıyor ya.
1: Ya teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de öylesiniz bu arada. Maşallah hocam.
5: Biz Ronaldo geldi mi hocam buraya? Ne hocam Ronaldo?
4: Ne Ronaldo'su canım? Cem Belevi gelmiş.
5: Şimdi biz aslında alışamıyorum mu üçüncü gibi düşünmüştük diye hatırlıyorum. Ama öbürü geldi. Bir sokağa indik biz. Mesela sürprizlerimizden Allah biri Allah. Bu tabii. Sevgili kardeşimiz Emir sokağa indi. Bakalım neler söylemiş, ne sormuş, neler söylenmiş, halkımız neler demiş izliyoruz.
6: Dinlettiğim şarkı size hangi futbolcu çağrıştırıyor? Hazırsanız dinletiyorum.
7: Tabii. Keyfine göre
8: sana o zaman şöyle cevap veriyorum.
6: Tabii.
8: Resim göstererek cevap
6: olur abi.
7: Buyursun her zaman başımın üstünde yeri. İkimizi bilen biri.
9: Pablo Martin Battaglia. Battaglia seni çok seviyorum. En kısa sürede görüşmek üzere.
10: Asensio. Çünkü yokluğunda çok çektik. Umarım varlığında da bir şampiyonluk görürüz.
11: Bir Fenerbahçeli olarak Alex de Souza diyorum. Dayanamıyoruz onsuz. Böyle biri gelmedi daha. Onun yokluğunu çekiyoruz. O yüzden onu diyorum. Doktor, özledik. Geri dön.
12: Cevap verebilir miyim?
6: Tabii.
12: Osayi Samuel.
6: Osayi Samuel. Niye?
12: Kendisini çok özledim. Yeri doldurulmadı. Hala kalbimde. O Trabzon deplasmanını unutmadım. Onu çok özledim. Osayi Samuel. Seviyorum seni.
13: Asensio.
6: Asensio mu? Niye?
13: Marco Asensio. Fenerbahçe'nin şu anda güncel olarak taraftarın en sevdiği futbolcu. Benim de kendi favori olarak en sevdiğim futbolcu. Taraftar seni çok seviyor. Bunu bilmeni istiyorum.
6: Dinlediğiniz bu şarkı size hangi futbolcuyu çağrıştırıyor acaba?
14: Futbolcu Asensio'yu çağrıştırıyor.
6: Size?
15: Bana da Asensio, Fenerbahçe'yi.
6: Matador diyorsun. Özlediniz mi?
15: El Matador.

0: Evet, Emir Boraz'a
1: Emir'e bak, nasıl
0: ediyoruz.
1: İniyor Emir? Arabanın
0: içine girecek.
1: Şey var ya, arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz?
2: Gerçekten öyle.
1: Onun gibiydi.
0: Asensio ağırlıklı ve duyduğumuz da bu arada senin bu şarkı, editler yapılıyor ya meşhur.
3: Küçük Tarkan uyardı az önce.
0: Evet, Asensio üzerinde çok kullanılmış.
3: Asensio da bayağı kullanılmış şarkı.
1: Yani senin, gün... senin şarkı indirime girmiş yanınıza.
2: 1999'da.
4: Çok iyi. Şöyle bir şey, az önce Cembelevi anısını anlattı ya, hani Okan Buruk'u bırakıp Osimhen'e gitmiş, dinletmiş şarkıyı. Evet. Ya bu şarkıyı bir de Marco Asensio'ya dinletirse...
0: Hem Samandıra'ya çok yolu düşmüyor.
4: Samandıra'ya çok yolu düşmüyorsa da zaten Fenerbahçe'nin hocası yok. Hani hocayla konuşurken bir anda Osimhen çıkmış ya, gelmiş.
0: Evet.
4: Fenerbahçe'nin hocası yok. O yüzden konuşacağı biri yok.
1: Gene son soru tek cevap. Tamam. Son soru tek cevap. UEFA Kupası kadrosundan 4 sene üst üste şampiyonluğa gidiyorsunuz ya şu anda.
0: Bir dakika, onu sorma.
3: Neden?
1: Niye?
3: İyi sorma. Gidiyordu.
4: Evet.
1: Bu şarkıyla alakalı ama.
0: Tamam, hadi sor.
1: Var mı başka bir şey?
0: Sor sor, tamam.
1: Bu evet. Şarkıyla alakalı kimi söylersin? Tek bir kişi.
3: Hacı.
0: Birazdan tamam. Benzer bir konu vardı.
3: Hacı
0: o
3: yok,
0: dedim.
3: Alışamıyorum. Hep sessiz yani.
0: Evet. Nasıl Rams buldun Park ilk yani. Sürprizimizi? Devam edeceğim.
3: Ya çok sürprize. Tatlı yani. Siz gerçekten inanılmaz keyifli bir formatta program yapıyorsunuz.
0: Bu sefer de sen, yani sen burada, bize överken. Bu sefer de
3: karşılıklı övüyoruz.
0: Övülme sırası bizde.
3: Yani böyle saatlerce kalırım ben burada. Çok güzel.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu sene üç kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
3: Kolay gelsin.
2: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
4: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi milyonerler

0: en sevdiğin Tantaşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Şarkıyla sorularımız bitti. Bir Galatasaray tarihiyle ilgili sorumuz olacak.
2: Hayda.
1: Bir de böyle enteresan bir sorumuz var. Smart Quiz kapağımız gelsin. Şimdi bu bölüm Semih hocamızın en sevdiği soru, motivasyonla ilgili soruyoruz.
2: Of.
1: Tarkan gelsin birinci soru.
3: Önce bir motivasyon sorusuyla başlayalım o zaman. Bir teknik direktör takımını motive etmek için hangi şarkı sözünü kullanırdı?
1: Diye soruyor.
3: A. Mecnun'u arama, beni de oyalama, sende de Leyla yok. B. Alışamıyorum ev sessiz, dayanamıyorum ben sensiz.
4: Çok iyi.
3: C. Aklına birden gelirsen arama, ben zaten aramam, ben zaten bundan sonra.
4: Bunu kime diyebilirim?
3: D. Gelsen ne güzel, görsen
1: otomatik
3: güzel.
1: Söylemeye başladım.
3: Ama ben bunu düz okuyamam bunu. Evet, çok sevdiğim bir şarkı.
2: Harikasın ya, şöyle. Çok iyi.
3: Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gülserdim.
2: Bravo.
5: Bir evet. Şey söyleyeyim, bunu kim der güzel, en güzel diyor musun? Yılmaz Vural diyebilir mesela.
2: yani, tatlım falan diye güzel bir
5: şekilde. Oyuncusuna gelsen ne güzel.
1: Yılmaz Hoca'nın en sevdiğim anısını biliyorsun hocam. Sinan Koloğlu'nun anlattığı.
5: Neydi? Söyle.
1: Cem Belevi'ye de hızlıca anlatayım. Evet. Hep böyle çıkıyor ya onunla ilgili. Sinan Koloğlu anlatıyor. Ligde kalma maçı oynayacağız diyor. Rakip kazanırsa onlar kalacak. Biz kazanırsak biz ligde kalacağız. Yılmaz Hoca geldi. Hepimiz çok gerginiz. Ben tabii değiştirerek anlatıyorum diyor. Çocuklar, ortada bir hıyar var. Ya onlar yiyecek ya biz. Gözünüzü seveyim biz yemeyelim diye. Deyince tabii biz hemen
2: o hıyarı yememek adına.
5: Yılmaz Hoca sağ olsun benim konserlerime gelir yani, böyle gazino sahnemi çok sever. Birkaç kere de yayına katılmıştık
1: bir kere
5: falan.
1: Bir beraber de gelseniz bize.
5: Ya çok tatlı bir adam ya. İnanılmaz güzel bir adam. Çok enteresan röportajları da var. Şu an burada söyleyemeyeceğiz ya. Çok tatlı.
3: Tamam hocam.
5: O şey yapabilir. Gelsen ne güzel
1: şıklar
5: diyebilir.
1: Gelsen ne güzel. Herhalde o gibi ya.
5: Tabii.
2: Vallahi. Yılmaz şimdi, hocanın sen Yılmaz Vural, Cem Belevi, evet. Yılmaz Vural olsaydı oyuncusuna hangisini söylerdin? Motivasyon.
3: İlk yarı bitmiş 0-0. Devre arası oyuncu değişikliği yapıyorsun. Ya hangisini söylersin?
5: Hiçbirini söylemezdim. Hani, ama birini söyleyeceksek gelsen ne güzeli söylerdim herhalde. Çünkü ben şimdi abi Okan Hoca'nın yerindeyim.
2: C olmaz zaten.
5: Allah'ını seviyorsan bak şimdi hani Icardi'de form düşüklüğü var.
1: Bak Icardi olur hani, yalnız bu.
5: Icardi'de form düşüklüğü.
1: Leyla'yı arama.
5: Mecnun'u arama, beni de oyal. Yani,
3: sen de
5: hayırdır
3: de Leyla
5: hocam der yani. Bir hayırdır olur.
3: Adamı yani daha çok düşürürsün.
2: Bursa
3: böyle
2: olur mu peki?
5: Bursa mı?
2: Alışamıyorum ev sessiz, dayanamıyorum yok ben sensiz. Ama o da çok eline malzeme verirsin değil mi oyuncunun?
5: En güzeli aç kollarını.
1: Şu olur evet. D şıkkı okey ya. Yani. Yıldız oyuncuya bak
3: yollarına gülse. C'yi hiç düşünmedik peki. C mesela aklına birden gelirsem arama.
1: Yok,
3: ben zaten aramam.
2: Yok bu şey ya. Bu Sergen Hoca'nın Muçi'ye bende yok demesi gibi bir hikaye.
1: Ya da Rafa Silva ile ilişkisi tabii gibi olur.
5: Aklına birden gelirsem arama.
3: Ben ya zaten
1: bunu
3: aramam.
1: Hani bu gerçekten Sergen Yalçın Rafa Silva ilişkisini anlatan bir şarkı.
2: Sergen Yalçın Rafa, Sergen Yalçın bir de Muçi. Muçi bende yok. Hani Muçi bende yok.
1: D diyeceğiz evet ya. Ben de D.
3: D mi diyorsunuz?
2: Çok
3: doğru cevabı görelim.
2: Var değil mi doğru?
1: Bravo.
2: Vallahi bravo.
3: Bravo.
2: Tebrik ederiz.
3: Ya yıldız oyuncuya gerçekten söylenir bu.
5: Bak, ne şarkı yazmışım ya. Herkes gerçekten ya nereye koysak oynuyor şarkı. Barış Alper gibi.
1: Şimdi bir sorumuz daha var. Burada hiç müdahale etmeyeceğiz. Gelsin. Sevgili, tamamen futbol artık.
3: Aynen.
1: Şarkı falan hiç yok.
3: Bu oyuncu kim tam ekran görüyoruz.
2: Jardel.
5: Yok ne şarkı?
2: Jardel.
5: Hayır ya. Ben şey sana bir şey söyleyeyim mi? Şıklara bakmadan söyledim. Hakan Ünsal.
1: Değil mi? Çok kolay oldu.
3: Bravo.
2: Vallahi nereden tanıdın? Söyleyeyim mi ben sana? Kolyeden olabilir mi meşhur?
5: Hiç görmedim bile.
1: Kolyesi görmüyor musun?
3: Nereden tanıdı peki Cem Belevi?
1: Onun kolye belli oluyor ama ya.
5: Böyle beyaz.
1: Bilen bilir. Evet.
5: Şimdi bak Capone beyaz tenli değil. Evet. Jardel zaten değil. Hacı'yı zaten hani gölgesinden tanırım.
2: Okan Buruk'la Hakan Ünsal. Pardon Okan Buruk da yok
5: şıklarında zaten. Hakan Ünsal.
3: Hakan Ünsal. Doğru cevabı ben görelim o zaman.
5: Ben şu an buna her şeyi basarım.
1: Bravo. Şamiye falan olsa kafan karışabilirdi belki.

0: ya, asap sarı.
1: Türkiye evet, bu arada Hakan Türkiye'ye bravo. Gelmiş geçmiş en iyi beklerden bir tanesidir. Evet. En iyi yerli beklerden bir tanesidir Hakan Usta.
2: Sorularımız şimdi, bitti.
3: Çok evet.
0: İyiydi ya, iyi gidiyoruz.
1: Çok iyi sorular.
2: Daha bitmedi bir şey. Şimdi.
4: Daha yeni başlıyoruz.
2: Daha yeni başlıyoruz diyebiliriz. Sırada küçük Tarkan sen de bana yardımcı olursan nasıl ilerleyelim?
4: Motivasyon ya da top nereye?
2: Top sen nereye?
4: Top nereye oynayalım?
2: Top nereye?
4: Gelsin. Top nereye gelsin o zaman? Şimdi gol mü değil mi?
2: Bunu soracağız. Aha,
4: bunu abi. Soracağız.
1: Ama bunu hiçbir şekilde biraz kopya verin. Ha.
2: Yok pozisyonu tamam. İzleyeceğiz.
5: Soma aldı rakibini karşısına. Soma'nın duruşu neydi? Seken top.
1: Allah.
0: Kim vuruyor?
1: Ben bu maçın yorumcusu muydum?
0: Kim vuruyor?
1: Küçük Tarkan.
4: Evet.
1: Ben bu maçın yorumcusu muydum?
4: Ben de anlatıcısıyım hocam. Siz biliyorsunuz o zaman.
1: Bir, bir dakika bilmiyorum hatırlamıyorum.
0: Nasıl ya? Sen...
1: Vallahi hatırlamıyorum.
4: Ya, ben biliyorum. Ben bu maçın yorumcusu
1: bende. Değil mi? Küçük Tarkan spikeriydi. Berke de görevdeydi. Yoktu burada.
4: Ben hatırlıyorum bu pozisyonu.
2: Bence çok kalabalık. Gol değil diyeceğim.
0: Bence o kadar çok gol olmaz.
1: Maç var ki gerçekten unutuyorum.
0: Yok gol olmaz bu.
1: Bir dakika, çünkü çok kalabalık. Ben de söyleyeyim bari ya. Gerçekten hatırlamıyorum.
4: Hocam skordan yola çık.
0: Onu bile unuttum ki ben.
2: Ya kaleyi ben değil diyorum. Kaleyi, çok kalabalık.
0: Kaleyi bile şampiyon oldu tamam.
1: Kaleyi bile bulmayabilir.
4: Nasıl şampiyon oldu?
0: Gol değil bu.
1: Ben hatta arttırıyorum beti. Kaleciye bile değmemiştir.
2: Tabii kesilmiştir yani, değil mi?
4: Görelim yani, o zaman.
2: Defansa. Savunmacılara çarpmıştır diyoruz.
0: O zaman 4 kere atmıştır. Cemil
5: Bayi vuruşunu yaptı bir kez daha yenge ama.
2: Bravo.
1: Yıllarımız
2: hocam vardı. Sanki böyle şey gözüküyor şimdi. Sanki her şeyi önceden söylemişiz de aman hani ben bileyim evet. De şey olması karizma.
1: Ama adamın hayatı bir müzik sonra futbol abi ya.
4: Şimdi bir pozisyon daha gelecek.
2: Şey televizyon.
1: Televizyon.
2: Daha müzik. Sonra.
5: Fanat aldı rakibini karşısına. Wenk var. Supanat'ın ortası. Savunma Kingsley.
1: Allah. Bir dakika bu hangi maç?
4: Kingsley Schindler diyor.
1: Bu ya, hangi maç?
4: Maç hangi maç olduğu önemli mi hocam?
1: Göremiyorum söyle.
4: Ben de göremiyorum.
2: Bursa maçın spor. Önemi yok ya.
1: He ben yoktum bu maçta. Tamam bunu bilmiyorum.
2: Bu yakın direğe gol gibi ya.
1: Gol
2: böyle.
1: Bence.
2: Ben de bilmiyorum bu arada gerçekten.
1: Gerçekten bilmiyor.
2: Vallahi. Ben yoktum çünkü.
1: Ben çıktığım maçı hatırlamıyorum.
2: Bu maç gol. Oynanırken ben bu, Amasya'daydım hocam.
0: Kalecinin kapatmadığı köşeden yani geniş açı tarafından gol
2: oldu. Bana da kapattığı köşeden
4: bir şey diyeceğim. Geldi. Düşünce yapısında şu var mı? Hani bir tane gol vermediler. Yok, şimdi yok, gol
0: hayır.
4: Mü olur?
0: Hayır hayır.
1: Ben kalecinin
4: pozisyona göre mi?
0: Hiçbir de olmayabilir yani.
1: Ben kalecinin şey. Solundan diyorum. Yakın
2: ben sağından
1: diyorum.
2: Ben de solundan ben böyle tavana diyorum. Doğru.
4: O zaman gol dediniz değil mi hepiniz?
1: Evet, evet gol dedik.
4: Görelim cevabı.
1: Bir de gol değil.
5: Devam
1: yok mu?
5: Gol.
2: Ama bizim dediğimiz yere vurmuş %50 doğru sayılır.
1: Ben anladım küçük
4: tarafı. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi Berke Kosova
2: Polyan Özel'i tarih yazıyor.
1: Cembeli'yi tamamen kaybediyorum o zaman. Evet, o uzak tabii. Köşe dedi.
2: Köşeyi de bilemedi. Yani sonucu da bilemedi. Şimdi
4: motivasyon.
2: Yaptık ya.
1: Yaptık ya. Sürekli motivasyon,
4: şey, motivasyon
1: diyor ya.
4: Diyorum ya pardon.
1: Bölümümüz kalmadı.
4: Beste Challenge var.
2: Şimdi çok sevdiğimiz bir kısım burası. Tamam. Yine sizi biraz zorlayacağımız. Teknik adamları takip ettiğin için zaten biliyorsun abi. Evet, böyle bazen çok felsefi. Özellikle Fatih Hoca, Şenol Hoca, Aykut Kocaman, Yılmaz Hoca zaman zaman.
1: Bitir hocam bitir.
2: İlhan Palut zaman zaman. Böyle çok kıymetli sözleri oluyor. Bu hafta da Şenol Hoca'dan seçmişiz. Gelsin ekrana. Ben şöyle sana da bir dakika şunu çıkarabilirsem.
1: Hayda nereden buldunuz bunu ya?
0: Bunu şöyle küçük Tarkan bir... okuyabilir mi? Heh, tamam.
4: Ben okuyabilirim. Tamam.
2: Diyor ki bazen ayrılık istenmez ama kaçınılmaz hale gelir. Bazen de en güzel şekilde ayrılmamız gerekir. Hayat hesapla değil nasiple yaşanıyor.
1: Güzel
2: hocam,
1: söylemiş
2: çok güzel
1: söylemiş. Çok güzel söylemiş. Yani üzerine Şenol Hoca'nın denk geliyor.
2: Şimdi biz diyoruz ki yazacak. Beste Challenge bunun adı. Bu cümleyi, bu sözü bir besteyle birlikte şarkıymış gibi okumanızı istiyorum.
1: Şu anda karar verebilirsin. Bir Cembelevi parçası da olabilir. Ya İstersen 90'lar.
4: Ya da Cem Karaca parçası da olabilir.
1: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'ndan gibi mesela.
2: Bazen ayrılık istemez ama direkt... kaçınılmaz falan gibi. Önce küçük Tarkan'a dayatıyoruz bunu bu arada her
4: Allah
2: zaman.
4: Allah Allah.
2: Evet.
4: Bu da yeni çıktı.
2: Sardı bize diyor ya şey. Evet.
4: Bazen ayrılık istenmez ama kaçınılmaz hale geliyor.
1: Çok güzel.
4: Bazen de en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor. Hayat hesapla değil. O şekilde.
1: Başına çalışmış da sonuna çalışmamış galiba.
4: Evet sonu. Yani.
2: Ortalarda kayboldu.
1: Bir
2: şey söyleyeyim.
1: Sizin şarkının canını okuduk biraz ben, ama hakkına helal et.
0: Burada küçük Tarkan'ın üstüne çıkamam.
4: Hayır.
0: Yapamam yani.
4: Ya çıkar, burada, bu rezilliğin burada... üstüne çıkarsın.
2: Hocam sen de denemek ister misin?
1: Nasıl deneyeceğim?
3: Buyurun.
2: Bambaşka bir şarkı da olabilir. Gülhane Parkı dedin.
1: Bazen ayrılık istenmez ama kaçınılmaz hale geliyor bazen de. En güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor. Hayat hesapla değil, nasip ile yaşanıyor.
2: Hangi Arda şarkıydı Pekkan? Bu?
1: Gördüm bak. Bambaşka biri değil miydi?
0: Biz göremedik ama.
2: Biz göremedik.
1: Arkada dönme çık.
2: İstenmiyor.
1: Çok güzel. Bence süper oldu ya.
3: Bazen
1: bunu kullanır.
0: Bu olsa olsa marş olur ya.
2: Olsun.
3: Kaçın. Yani.

0: Noi, noi, fa la de
1: cameră. Păi te sap la de ei, nasipile așa de ioară.
2: Yani var şu futbol.
1: Bak attı oltayı bize mi söylüyorsun?
2: Evet, yine bize attı hocam.
1: Ben zekası, sanatçı zekası.
2: Çıkmıyor mu başka türlü?
0: Ne yapalım şimdi burada Mozart?
2: Güzel güzel.
0: Senfonisi mi yazayım?
2: Yeterli.
0: Yok yani olmuyor.
2: Şimdi hocam
1: motivasyon. Sende. Motivasyon.
2: O mu bu mu? O sonra.
1: Sürekli motivasyona gidiyoruz da. Evet şimdi benim mi çekiyorsunuz? Çok heyecanlandım ya, hiç alışkın değilim. Şimdi bunu,
0: burası nedir arkadaşlar? Küçük Tarka, küçük Survivor. Yani
2: her şey var bizde. Her
1: küçük
2: şey.
1: Cem şimdi, küçük Cem tamam. Spiker oldu. Bunu ben alacağım, bunu ben halledeceğim
0: çok,
1: abi.
0: Çok merak ederim biliyor musun?
2: Maç şimdi biz bir maçı veririz.
0: Evet. Maç anlatıyor musun?
1: Berke Kosova ve Küçük Tarkan spiker. Onlar profesyonel maç anlatıyor.
0: Vallahi helal olsun. Bence çok zor bir şey olmalı ya. Vallahi.
2: Şimdi deneyeceğiz.
1: Haftada 50 maç falan var. Anlatıyorlar öyle söyleyeyim.
2: Önce bir golü vereceğiz bu arada.
1: Diyeceğini unutma. Küçük Tarkan en son dünyanın en büyük derbisini anlattı.
0: Allah Allah.
1: Derbilerin derbisini. Boca Juniors River Plate.
3: Boca Juniors.
1: 3 hafta önce.
0: Helal olsun.
2: Bir gol gelecek ekrana spikerli şekilde. Bilmiyorum hangisini seçtiler. Sonra o maçtan spikeri alacağız ve sözü size bırakacağız. Gelsin bakalım gol.
4: Dakika 60. Akramofif aradan ceza sahasına. Son anda Sakai dokundu topa. Otavio'ya geçmesine izin vermedi. Say Ersat atak tazeleyecek. Claudinho ceza sahası içine. Firmino indirdi. Şut ve gol! Roberto Firmino'dan harika bir servis.
2: Tanıdık isimler var.
4: Rafa Mojica'nın dublesi. Cidde'de Ersat 2-1 öne geçiyor Vissel Kobe karşısında.
2: Nasıl? Gol?
0: Çok iyi gol. Ama ben şeyi düşünüyorum. Benim işim zor şu an.
2: Evet.
0: Ben
2: asist
0: oradayım.
2: Firmino, gol Mojica. Evet, bu önemli. Asisti İsimler. Yapan ya, söylüyoruz işte ya.
0: Tamam. Tamam.
2: Mojica.
3: Asist Mojica, gol
2: asist Firmino.
3: Asist şey Firmino. Doğru evet. Asist gol Firmino, Mujica.
0: Gol Mojica. Gol
3: Mojica.
2: Burada topla ilk buluşan isim de Akram Afif diye
3: Akram
2: bir oyuncu.
3: Afif.
1: Asist Firmino. Öncesi. İlk buluşma Akram Afif.
0: Afif.
1: Akram evet. Afif.
0: Afif işte bana. Tamam. Afif. Afif yeter.
2: Ekrem Akif diyebiliriz.
0: Ya ben atayım mı isimleri ya?
1: Yok yok. Firmino'yu nasıl atacaksın abi? Afif. Firmino'yu tanımıyor
3: öyle bir deli. Firmino, Mojica.
0: Buyuka mı?
3: Mojica.
0: Mojica. Buyuka şarkıcı.
1: Akram, Hafif.
0: Tamam.
1: Firmino, Mojica.
0: Hafif pasta atıyor.
3: Evet.
0: Abi ben bu işi hiç bilemeyeceğim.
1: Evet. Firmino.
3: Firmino asist yapıyor. Firmino golü Mojica gol atıyor. Evet. Mojica.
0: Mojica golü atıyor. Evet. Firmino asist yapıyor. Tamam.
3: Aynen.
0: Okay.
3: Hücum yapan da Elsat.
0: Elsat. Abi bildiğimiz takımlar oyuncular yapsaydınız.
1: Zor olsun diye yapıyoruz.
0: Yani hayat.
2: Atak yapan Elsat.
0: Gitti abi benden yine. Dur. Firmino atıyor golü.
3: Hayır.
0: Asisti
3: Firmino asist. Gol Mojica.
0: Gol minik,
2: bir şey söyleyeceğim. Mojica. Golü atan Rafa.
3: Evet Rafa.
0: Golü atan Rafa. Asisti yapan
3: asist Firmino.
0: Firmino. Hadi,
1: Firmino baba. Rafa.
0: Ver.
2: Gel. Elsat hücum yapalım.
0: Cidde'de çok keyifli bir gündeyiz. Harika bravo. Bir atmosfer. Şimdi
2: savunma uzaklaştı.
0: Savunma uzaklaştırdı. Çok karşı güzel atak sesin. Bir anda gelmek evet. Üzere izliyoruz. Top kime geliyor? Kime geliyor?
2: Firmino.
0: Kime geliyor?
2: Firmino.
0: Firmino geldi. Firmino.
2: Rafa.
0: Rafa vurdu. Top kime geliyor diye soruyorlar.
2: Ama bir daha.
1: Abi bu çok iyi bir deneyim. Bir tane top. Daha lütfen.
0: Ya, bir
1: çok
0: şey
1: iyi. Cembelevi bunu
2: yapar.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: İnanılmaz bir malzeme verdi.
0: Biraz daha hakim olman lazım. Bir Galatasaray maçı verseydiniz içinden
1: ama
0: geçer.
1: Ama sen futbola haklısın.
3: Bir şey diyeceğim. Roberto Firmino'ya hakim olmaya gerek var mı ya?
0: Ya yok da hani alışkın da değilim.
2: Biraz hocam aşağı alsana.
0: İlk defa Cidde'de maç anlatıyorum. Çok hocam.
1: Biraz daha indirebilirsen. Tamam.
0: Eyvallah. Abi bu bir yere bağlı değil. Bana ne şey yapıyorsun Allah aşkına?
2: Bağlı, bağlı.
0: Ya bu nasıl bir
1: pozisyon? Bağlı. Bağlı, bağlı olmaz. Üçlü prizim var benim.
2: Biraz aşağı indirdi. Orta ceza sahasına Firmino indirdi. Rafa gol mesela tamam. Olabilir.
0: Okey.
2: Buyurun. Ekrem bu.
0: Yine çok sıcak bir gündeyiz. Çok evet, keyifli cidde. Bir atmosfer. Orta ceza sahasına gelmedi henüz.
3: Savunma uzaklaştırdı.
0: Şimdi yeniden atakta.
3: Şimdi bir orta daha.
0: Şimdi güzel bir orta. Firmino. Rafa vuruyor ve inanılmaz bir gol. Son dönemde izlediğimiz en keyifli maçlardan birisi. Ah. Offside diyor hakem.
2: Vardan döndü diyor.
0: Vardan döndü.
1: Sesi çok güzel. Sanatçı mı acaba ya?
0: Ya ben isterdim biliyor musun böyle bir şey falan anlatayım.
2: Ya, bu ses tonuyla olurdu zaten isteseydin.
0: Yani çok keyifli.
2: Bence yapabilirdin yani kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Şimdi neler var?
1: Motivasyondayız.
2: Bir şeyler daha yok onu yaptık. Ha, o mu bu mu var ama ondan önce Bizim arkadaşlarımız bir şey yaptılar. Size yine böyle küçük bir sürpriz. Bir şarkınızı bir futbol marşıymış gibi ve de bir rap şarkısıymış gibi düzenlediler. Bakalım yapay nasıl olacaksınız. Gelsin bakalım hangi şarkı nasıl olmuş. Cem Belevi'nin yorumları.

0: Sancho. Du tjej, gräva i Brasilien.
1: Vi har på snäck däcka.
0: Kime söylüyoruz bunu yani? Bir oyuncuya mı söylüyoruz?
1: Artık kim eder? 10 saniye. Nasıl olmuş?
0: Çok güzel sound'u. Yani değil mi? Çok keyifli olmuş.
2: Son 10 saniyesi şey gibi değil mi? Hani böyle basket maçına gidersin de periyot evet. Başlar. Periyot başlamadan önce hemen o gelir. Evet, o evet. Şarkı gelir.
0: O da bir de böyle sanki süper klasiko gibi. Daha Güney Amerika tadında olmuş.
1: Şey de güzel. Evet, olmuş. Çeyrek arasında basketbol maçlarında falan. Evet, gider misin bu arada şey. Basketbola da Abdi İpekçi? Yani o, basketbol
3: en son milli dedi. Takım maçına gitmiştim. Ya yani çok basketi severim ama yani futbol gibi değil. Ara ara.
1: Ergin'de tam varken gidiyordum diyorsun.
3: Ya o zaman bunlar giderdim. Ama şimdi de kadromuz güzel bu arada ya.
1: Yeni koç geldi Galatasaray'a. O biraz hareket getirdi.
2: Bir versiyonu daha var. Bir versiyonu daha var.
1: Bakın.
0: Olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Olmaz. Emin misin? Statta olmaz mı?
1: Statta değil.
0: Nerede?
1: Öyle nerede çalar. Nasıl buldun hocam?
0: Hayırlı olsun. Cembelevi'nin tarzı görüşüyoruz.
1: Tamamen değiştirdik Cembelevi.
0: 15 yıllık müzik kariyerinin üstüne.
1: Bunu nasıl buldun? Türk mü buldun?
0: Benlik değil. Yani. Arkadaşımız eline sağlık ama benlik
1: peki,
0: değil.
1: Peki, şeydeyiz hocam. O mu bu mu? Hadi rap bakalım. Hakkında ne düşünüyorsun bu arada? Dinler misin? Şu an çok mesela değişiyor ya.
3: Bilmiyorum biraz. Yani ben rap deyince benim aklıma büyük ustalar geliyor. Şu anda öyle birini çok göremiyorum yani işte.
1: Mesela şeyler oldu, bunu ben genelde soruyorum. Rap, rapçi gibi çıkıp sonra biraz daha böyle arabesk işte, sesler barındıran ama tam arabesk de olmayan, içinde rap olan. Bazen mesela popla birleşti. Onları nasıl
3: buluyor? Ya insanlar mecburen bence ona rap diyor. Hı-hı. Müzik janrıları onu rap olarak kabul ediyor ama ben etmiyorum şahsen yani. Bana
0: çünkü işte, gerçek bir kategori mi yok yaptıkları yani, müziğin? Ya da var mı
3: rap bilmiyorum. Deyince abi açalım dinleyelim hani Sagopa'dır, Ezhel'dir falan yani böyle hani ya da
0: Cezadır,
3: Karteldir. Bizim nesle doğru yaklaştıkça hadi Norman derdir mesela. Hı-hı. Hani işte falan ama bu ondan sonrası bence yani
2: biraz daha yeni şey nesil rap bana. Gibi oldu.
3: Evet yani bana pek hitap etmiyor.
1: Hep aynı şarkıdan örnek veriyorum gibi olacak ama bu neydi? Küçük Tarkan hep söylüyorlar. Mesela yok yok. Şey çalıyor mesela. Gülşen'in bir şarkısı. Aa diyorum güzel. Yak söndü. Sonra hop kendime bir şey aldım falan. Aradan öyle saat birleştirmeler oldu ya. Işte.
2: Gittim onlar kendime nasıl, bir saat aldım
0: fincanlık,
2: diyor.
1: O birleştirmeleri yani. Nasıl buluyorsun? Mesela pop şarkısı bildiğimiz bir şarkı. Aradan artık böyle raplerle falan yok, birleştiriyor.
3: O zaman eğlenceli hale geliyor.
1: Biraz
3: ama
1: daha bu, yani katlanılabilir mi oluyor diyorsun?
3: Hani o kadar yani eğlenip zaman geçireceğim bir şey geliyor. Yani çok böyle ölüp bitmiyorum yani o şeylere, içeriklere.
1: Peki şimdi yine Galatasaray, sıkı Galatasaray taraftarı Cembelevi'ye o mu bu mu
3: tamam.
1: Kısmındayız.
3: Çok güzel.
1: Soruyoruz. Taferel mi? Uğurcan Çakır mı?
0: Oh çok zor soru ya.
3: Yok çok zor değil. Öyle mi? Çok zor değil değil mi? Yani.
0: Taferel mi?
3: Tabii ki Taferel ama bir dakika Uğurcan'ı çok seviyoruz. Bambaşka evet, şimdi, bir şey yani. Hayır,
0: çok, Uğurcan da başka bir noktaya gidiyor
3: çok
0: çünkü.
3: Çok değerli, çok kıymetli ama Taferel. Yani şimdi,
0: vaat ettiği işte, Taferel olur mu peki?
3: Olur. Yani vaat ettiği olur. Yani Taferel aynı zamanda hem Brezilya milli takımının hem Galatasaray'ın işte kaleci UEFA antrenör. Kupa, Süper tabii. Kupa falan hani aynı dönemde.
0: Kaleci antrenörlüğünü de yaptı.
3: Kaleci antrenörlüğünü yine yapacak galiba.
0: Yine olabilir, evet.
3: Öyle bir durum var.
0: Fadıl Hoca var onun.
3: Muslera'nın da gelme durumu oluyor.
2: Peki şu var. İkisinin arasına bir de Muslera'yı eklersek hangisi?
3: Ya benim için bilmiyorum çocukluğumdan mıdır nedir ama o sıralama Taferel, Muslera, Uğurcan.
1: Uğurcan yeni daha hocam buralar.
0: Galatasaray Uğurcan'la beraber bir Avrupa şampiyonluğu yaşarsa bir klasmanda sıralama
3: o zaman
0: değişir
3: işler
0: mi?
3: Değişir
1: tabii. O zaman değişir. Peki Şalai mi Capone mi?
0: Of.
3: Biraz yani Capone ya.
1: Capone.
3: Yani çok da düşünmeyin Capone.
1: Şimdi zor soru bence bu. Davinson Sanchez, Popescu.
0: Bence, aa yok Popescu. Bence hiç zor değil. Hele bu haftaki performansı.
3: Hatta yani çok kulisten de bilgi vermeyeyim ama sana vereyim sonra.
0: Hareket var yani. Bir hareket sıkıntı var belli.
1: Sıkıntı var orada.
0: Belli.
3: Kulis ya benim
1: peki,
3: ne
1: bu hatsızlık. Peki iki yerli karşı karşıya.
0: Çok güzel soru yalnız
1: Abdülkerim
0: ya.
1: Bardakçı, Bülent Korkmaz.
0: Bak işte Yani abi, yine ne diyorsun?
3: Söyleyeceğim. He? Adam omzu çıktı kırıl. Gazi doğru. gibi çıktı maçtan. Yani Bülent Korkmaz bir efsanedir. Yapmayalım.
0: Ama Abdülkerim'i de güzel bir yere sanki.
3: Beton gibi oynayan bir adam. Çok iyi.
0: Yani Şalay evet. Capone farkı gibi değil.
3: Ya evet ya. Bu biraz şey oluyor ya. Yani
1: hep eskilerden.
3: Abi,
1: hep.
3: Ya bak yenilerle yapsaydın. Küçük takım hep senin işlerin bunlar.
2: Hep Halep Selef.
3: Hani bunları böyle efsanelerle
2: Halep
3: kıyaslamayalım.
2: Halep Selef sanki. Ay, evet. O kategoride.
4: Peki. Yakup Sakan Ünsal.
3: Ah ya yine aynı yere geldik ama. Ama şu an ya, tabii ki Hakan Ünsal diyeceğiz ama performans yakın.
0: Buradaki mantık ne bence biliyor musun? Hı. 4 sene üst üste şampiyonluk tabii. mevzusu. İki tarafın bunun, kıyası.
1: Bu ekip de
0: gibi.
1: Oluyor ya şimdi.
3: Yine Hakan Ünsal ama burun farkıyla.
1: Burun farkıyla.
3: Evet.
1: Şöyle de düşünebilirsin soruları. Bir futbol takımı oluşturuyorsun, antrenörsün, başkansın.
3: Evet.
1: Hangi oyuncuyu daha çok beğenip takımına alırsın gibi. Yine Hakan Ünsal. Tamam. Devam edelim.
3: Evet, aldım.
1: Torreira, Suat Kaya.
3: Tamam. Yani o da efsaneydi. Suat abiye de ayıp olmasın bir efsanedir. Ama Torreira son dönemdeki form düşüşünü katmazsak Torreira.
0: Suat Hoca'nın bir hikayesi var. Normalde 10 numara oynuyor. Hücumcu bir orta saha. Hacı'den sonra diyorlar ki yapacak bir şey yok. Fatih Hoca diyor ki ona Suat diyor çalacaksın, kazanacaksın, Hacı'ya vereceksin. Hacı kaybedecek, siz kazanacaksınız, tekrar geri vereceksiniz.
3: Evet.
0: Ondan sonra da Suat Hoca daha defansif ortaya evriliyor.
1: Başardı.
3: Kazandıkça da saçları yerine geldi.
1: Doğru. Lemina, Okan Buruk.
3: Yok ya, zor değil bence.
0: Zor değil mi?
3: Oyunculuk olarak da Okan Hoca çok hızlı, çok sürpriz dolu bir hoca şeydi, oyuncuydu. 7 numara oynuyordu. Ama
0: 7 numara evet.
3: Yani böyle forvet öncesi böyle şeyi vardı. Çok gol
0: sızmacıları
3: sızma,
0: da
3: sızma şeyi vardı.
0: Sızma. Sızmaya girip atıyordu ya.
1: Aslında böyle zorlanacağı şeyler var hocam.
3: Lemina değil. Bence Lemina
1: ile değil bundan sonra.
3: Lemina ile kıyaslamak değil de daha fizik olarak daha küçük
0: seri
3: bir Singo diyebilirim sana.
0: Seri stil ısırandı.
3: Ha, evet öyle.
1: Gabriel Sara, Emre Belözoğlu.
2: Aklına birden gelirse bana.
3: Ben bu şarkıyı şu an söylemek istiyorum. Sara demek istiyorum.
1: Sara.
3: Evet.
0: Oo. Enteresan bir tercih.
1: Şu an bu takımda santrafor olduğu için karşısına koyamadık tabii. Yine kolay bir soru olacak ama en yakın o diye düşünerek. Leroy Sané, Hacı. Geçelim.
3: Bu soruyu geçelim.
1: Heh, bu soru güzel.
0: Cevaplamadım.
3: Ya, cevap belli yani onun. Geçelim.
1: Barış Alper Yılmaz, Hasan Şaş.
3: Çok zor bu soru biliyor musun? Evet. En zoru bu oldu
2: en
3: bak.
2: En zoru bu bence de.
3: En zoru bu oldu. Yani
0: ben Hasan Hoca derim.
3: Ya Hasan, benim fikrim. Bak orada şeyi böyle yapacağım. Kurtuluşu şöyle bir cevapta buldum.
0: Biri atlet, biri
2: Dünya
0: çalıncı
2: kupası
0: diyeceksin.
2: Şeyinden mi?
3: Yok, oradan değil. Yani Hasan Şaş'ın Galatasaray'da bir emekliliğe kadar gitme şeyi var değil mi? Yani başka bir şey de görmedik. Yani çok o aidiyet duygusundan dolayı biraz daha şey görürüm Hasan Hoca'yı. Ama Barış inşallah dünya starı olabilecek bir potansiyeli var.
1: Kesin.
0: Hangisi?
3: Hasan Hoca.
1: Bir de müthiş çıkışı vardır Hasan Hoca. Meşhur. Evet. Hacı 1000 tane vuruyor bir şey yok. Biz vururuz ağol hatırlıyor. Ne ağol diye devam eder.
0: Çok güzel adamdır. Beraber de çalıştım. Oğlumun da antrenörlüğünü yaptım Galatasaray'dayken. Çok tatlı adamdır gerçekten.
1: Osimhen Jardel.
3: Bu soruyu da geçelim ya.
1: Jardel'i bu kadar hemen yani tamam
3: hemen Osimhen. Değil canım yok yani Osimhen.
0: Yavaş yavaş geçsin.
3: Mario Jardel müthiş bir Galatasaraylıdır yani Porto falan hikayesi olmasına rağmen.
0: Ayva göbekli santrafor ya.
3: Bugün hala yani en az benim kadar Galatasaraylı bir adam bu çok değerli. Bence Osimhen de böyle olacak ama Osimhen.
1: Peki Osimhen mi Icardi mi? Bugün değil. 10 sene sonra 20 sene sonra Galatasaray'ı düşündüğünde çoluğa çocuğa anlatırken.
3: Bu sorulara
0: çok
3: cevap
0: zor
3: verme.
0: Ya. Çok zor ama ya.
3: Ne zoru ya?
0: Zor değil mi?
3: Değil tabii abi.
0: Icardi de birçok çocuğu Galatasaray'a yaptı.
1: Icardi'dir bu arada abi, bu sorunun şey, cevabı.
0: Yani, şimdi Osimhen olağanüstü.
3: Sahanın Icardi içine mi bakıyoruz, öyle. Tribüne mi bakıyoruz?
0: Ne diyorsun?
1: Yani şimdi Icardi bence bu 4 yıl üst üste şampiyonluğun o... Yani
3: tetikçisi. Işte,
1: tabii.
3: O başlangıcı.
1: Galatasaray hegemonyasını başlatan.
0: Osimhen de ligin X faktörü. Orada ama milyon lira var. Icardi...
1: Şu an aşkın demiyorum. Olayım.
4: Ben objektif.
1: İkisi de gittiği zaman.
4: Hayır, hayır. Yani Osman'la derken, tanıştığım için.
1: Şu an X faktör.
3: Gerçekten öyle düşünüyorsun. Şeyim. Ya ben şu an bilmiyorum.
2: Osman yokken Icardi X faktördü.
1: Bence evet, tarih, Galatasaray tarihinde kim daha büyük aşkla aşk başka bir şey. Noktaya geldi?
3: Aşk başka, Icardi. Mantık başka.
0: Yani mantık olarak ne dersin?
3: Osimhen deriz mantık olarak. Aşk olarak Icardi diyelim. Aynen. Buradan da Simge'ye selam olsun.
1: Peki Okan Buruk mu Fatih Terim mi? Okan Buruk'u iki kere sordum.
3: Allah çok güzel ya. Tabii ki Fatih Hoca bir efsane. Ama Okan Hoca da hemen ensesinde yani.
1: Yakındır diyorsun evet. Yani. 5 yıl. Peki artık sona doğru gidiyoruz.
3: Evet.
1: Bir Galatasaray marşı tabii. Böyle bir jestimiz olsun diye. Çalacağız şimdi gelsin. Ve içinde cembeleli de var hocam biliyor musun? Gelsin bakalım hangi marşımız çalacak.

0: Evet. Vay be. Bak tüylerim diken diken oluyor.
1: Oluyor değil mi abi?
0: İyi ki bu projede yer almışım yani. Evet.
1: Bu birkaç marşı içinde barındıran Galatasaray korosunun içindeydiniz değil mi? Onun biraz hikayesini anlatır mısın bize?
0: Çok kıymetli Cengiz Erdem, o da bir Galatasaraylıdır, yapımcı. Bir gün, o da biliyor benim Galatasaraylı olduğumu. Dedi ki, Cem bu projede katılmak ister misin derken daha katılmakta ben de tamam dedim yani. Ondan sonra ya burada işte Bülent Porta, Cengiz Erdem hep beraberiz böyle bir Galatasaraylı. Bunu okuyan herkes Galatasaraylı zaten yani müzik camiasından falan. Çok güzel bir anı oldu ve yani inanılmaz bir reaksiyon geliyor yani. Galatasaray şampiyon olduğunda bu çalıyor, gol attığında bunlar tabii çalıyor. Bu. Çok yani iyi ki varım dediğim bir
1: şey. Şey oldu mu şampiyonluk kutlaması vesaire böyle bir organizasyonda bulunmana dair?
0: Burada böyle ben şeyimdir yani.
1: Bunu sormak istedim.
0: Galatasaray'la bağım gönülden yani. Ben böyle aman orasını da şey yapayım, burada çıkayım, burada edeyim falan değil. Yani bunun için uğraşan biri değilim.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet. Öyle bir Galatasaraylıyım ki bakın değil yani değil mi?
0: Değil yani. Yani.
1: Şey var mesela aslında soru bu şampiyon kutlaması olacak mıdan sonra başka bir soru soracaktım. Biraz cevabını almış gibi oldum. Şimdi bazı sanatçılar bununla çok fazla gündeme geliyorlar. Siz belli ki çok gönülden iyi bir Galatasaraylısın ama mesela Twitter'da herhalde bir Fenerbahçe ile bir Trabzonsporlu ile bir Beşiktaşlı ile kavga edecek kadar işlerin içine girmiyorsunuz.
0: Yok canım.
1: Kendi içinde yaşayan. Bence daha da güzel
2: olan. Ben de bir şöyle bakıyor. Ben kendi takımımı seviyorum. Diğerlerinin mevzuları beni ilgilendirmez diyor. Ben
0: yok,
2: kendi
0: ilgilendiriyor valla. Öyle değil. Mi? Öyle değil. Şuradan, yok gerçekten şuradan ilgilendiriyor. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Yani Fenerbahçe çok değerli bir camia. Yani ve bunu kalben söylüyorum. Yani bir türlü oturtmayan bir sistemin olmasına üzülüyorum mesela. Nereye üzülüyorum? Yani çünkü çok gönülden isteyen, çok hani şampiyonluğunu isteyen
1: bekleyen. Yıllardır.
0: Evet ya bu kadarını hak etmiyordu yani.
2: Tamam, o zaman şunu anlıyorum. Takımımı çok seviyorum. Diğerlerine bir düşmanlık besliyorum.
1: Aynen öyle.
0: Yok, tabii
1: bravo.
0: Ki. Tabii.
1: Güzel. Doğru. Peki. Son bölümdeyiz.
3: Zaman makinesi.
1: Zaman makinesi. Burada adından da anlayacağınız üzere geçmişe gidiyoruz. Gelsin kapak.
4: Ağzım yandı, artık benden sevdafız.
5: Ceren Doğulu, İbrahim Tatlıses'in meşhur şarkısını çok da güzel söylüyordu.
6: Yine dünya eski hamam, eski tas. Ha canım, eski tas. Hep beraber hadi.
4: Yine dünya eski hamam, eski tas. Ha canım, eski tas.
5: Derken röportaj başladı Kenan Doğulu'yla. Ama başta Tugay olmak üzere uçaktakiler rahat vermiyordu.
7: Kenan, sen de Şampiyonlar Ligi'nde.
5: Röportaj kaldığı yerden tekrar başladı.
8: Kamera doğru çekin be.
7: Galatasaray'ın dünkü güzel gecesinde sen de vardın. Evet. Gollerde neler hissettin?
9: Vallahi her golde bir kere zaten bütün stat yerine girdi. Her golden sonra kendimi...
0: Her golden sonra ne dedi?
1: Duyamadım ben de.
2: Stat yerinden inledi dedi ama arkadan Tugay Hoca ittiriyor koltuğu falan.
0: Çok iyi ya.
1: Evet, bu böyle bir samimiyet de vardı.
0: Kenan abi de çok iyi bir Galatasaraylıdır. O da zaten Galatasaray derneklerine üye, ben de üyeyim.
1: Kutlamalarda da çıkmıştı en son, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şey, Yenikapı'da.
0: Evet.
2: O dönem böyle bir kültür vardı 90'larda. Yani takımın taraftarı olan sanatçılar uçakla bir gider gelirdi oyuncularla. Bu da Televole'ye yansırdı. Hep o Televole kültürünün verdiği.
1: Şimdi de olsa güzel olur aslında mesela uçakla beraber.
3: Şarkılarla, türkülerle.
1: Liverpool deplasmanına beraber gitmek.
0: Güzel olur. Ben Frankfurt'a gittim.
1: Ayağım bayağı uğurlu gelmiş.
0: Onu söyleyecektim.
1: Ondan sonra bir daha gitmemeye bir karar verdim.
0: Yani orada... Onun muhabbeti oldu ya. Ben hani ilk defa yurt dışı deplasmana geliyorum falan dedim. Hadi ayağın uğurlu gelsin dedi.
2: Hadi uğurlu. Ayağın düz bassın.
0: Yani
1: kötü bir...
0: Çok iyi başlamıştık aslında maça, biliyor musun?
1: Ama hayıra çıktı o da. Yani o sonuç bence bir diriltti.
0: Bak uzun vadede hala beni koruyor.
1: Yine bir polyanacılık yine. Ama ben mesela bir şeyi de çok konuştuk. 5-0'lık Türkiye Kupası finali, Süper Kupa finali var ya. Hmm. O mesela...
2: O da Galatasaray'ın hayrına, Beşiktaş'ın zararına oldu. Doğru yani. Okuyamadığı
1: Beşiktaş
2: için.
1: Beşiktaş eksiklerini görmedi o falan diye. Galatasaray
0: işte. Hayat böyle
1: bir
0: işte.
1: Sarsıldı,
0: bilemezsin.
1: İyi geldi.
0: Şer bildiğin şeyde hayır, hayır bildiğin şeyde
1: bravo,
0: şer var.
1: Nokta koyulur
0: bir şey.
2: Bravo. Bravo. Şöyle kapatalım bence.
1: Aynı zamanda bir filozof adeta Cembelevi. Yine överek. Şimdi bitirdik. Ama Haziran'da çok önemli. 20 küsur yıl sonra, 20 küsur yılın ardından, 24 müydü? Evet, 2002, 24 yılın ardından milli takımımız Dünya Kupası'na gidecek. Bunun heyecanı içindeyiz hepimiz. Yine her şeye dokunan Galatasaray'dan, cover şarkılara, yeni poptan.
3: Cembele mi gidecek mi acaba Dünya Kupası'na?
1: Bir çalsın marş, bir de bu var.
2: Ne var?
1: Gelsin.
2: Ha. Türkiye'ye de dönmüştük. Evet.
1: Gidiyoruz hocam.
2: Çok iyi ya. Bu var mıydı?
1: Evet. Vardı bilmiyorum. Hocam, bunu biz yapmadık.
2: Bu var. Öyle mi? Bu var, bu var. Ben bilmiyordum, kusura bakma.
1: Nasıl?
2: Bu çok iyiymiş ya.
1: İşte bu da bir yıl önce. Evet. Daha mı eski?
2: Türkiye. Aha. İçin yapmıştım. İşte hani Osimhen'e de hani böyle mutlu etmek için zaten o Türkiye kısmını Osimhen yapmıştım falan.
8: Bu çok evet, iyi bunu, ya inşallah yani, daha çok çalar
2: inşallah.
8: Bence.
2: İnşallah. Bunu
8: çok
2: Avrupa Kupası elendiğimiz maçtan bir hafta önce.
1: Yine uğurlu gelmiş.
3: Çok uğurlu. O yüzden ne sordum ben. Dünya Kupası'na gidecek mi acaba?
8: Kupada gidiyorsun. Şov oluyor.
1: Biz abi sen gel burada
8: şey
1: izleyelim.
8: Şey yapmasam yani, acaba yani hani.
1: Şey Amerika'ya gideyim falan.
3: Cem abi sen gel biz burada izleyelim maçı. Bence gitme.
8: Aynen.
3: Aynen.
8: Yılmaz Morgül'ün milli takım marşı seninkinden daha iyi. Yılmaz Bey'in. Hatırlarsın değil mi?
1: Abdullah Halil oynamadı.
3: Orada ama taktik de veriyor.
1: Tabii orada şey var, taktik var.
8: Çok iyi.
1: Bunu kendin kendine istedin de mi yaptın? Çok iyi.
8: Aynen öyle. Düşünüyor musun tekrar? Ya milli takım ve Galatasaray'a bir şey yapmayı düşünüyor musun?
2: Galatasaray'ı isterim yapmak. Yani milli takım...
1: Galatasaray bu arada o koro projesinin içinde epey bir şey marş var. Biz bunu aldık ama.
8: Ya bilmiyorum zaman kısmet olursa olur.
1: Bunu... Milli takım Dünya Kupası var mı plan gitmek? Ne düşünüyorsun?
2: Vallahi gidebilir miyim bilmiyorum. Biraz yoğun. Anlattım yani projeler, işte stüdyo aşaması, konserler falan ama bir zaman ayırabilirsem. Bir de vizeyi birazcık erteledim ya. O yüzden çıkarmışım bilmiyorum.
1: Ne olur peki? Bir çeyrek görür müyüz?
2: İnşallah yani temennimiz o. Temennimiz final hatta. Hani keşke olsa, keşke hocam olsa. Ama baktığın zaman yani bunlar imkansız da değil. Üçüncü olmuş bir takımız yani. Evet 20 küsur yıl gidemedik. Ama ne gittik mi de hakkını verdik yani. Kesinlikle belki yani. Yine niye nasip olmasın.
1: Zaten yani. Az gidip iyi işler yapıyoruz. Yani aynen, Euro 2008.
8: Tabii gene de çok gitmeyi dileyelim ama devamlılık önemli bu
1: zaten
8: işlerde.
1: Zaten katıl takımlar da arttı hocam biliyorsun. Yani.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Biz üçüncü olduğumuz zaman 50 yıldır gidemiyorduk ki.
1: Hatırlayın. Tabii evet aynen
8: 1958,
1: öyle.
8: 1958, yani 2002 bilemez. Geldik 2026. 26.
2: Aynen öyle.
1: İnşallah bundan sonra daha sık gideriz diyelim. İnşallah. Elenmemizin de bu arada bu şeyle alakası yok. Montella'nın oradaki tercihleri diyerek hemen bunu da söyleyeyim.
8: Nerede?
1: Avrupa Şampiyonası'nda elendik Allah ya. Allah. Hollanda'ya elendiğimiz Allah maç.
3: Hadi buyur.
1: Yapmış herhalde. Evet. Teşekkür ederiz. Çok renk kattın bizim için.
2: Ben
1: çok
2: teşekkür
1: keyifliydi.
2: Bu arada ben formatınız 60. bölüm olmuş. Hayırlı olsun değil mi?
8: 60'ı geçtik. 60'ı geçtiniz. 66 ya da 7 galiba.
2: Evet, çok keyifli.
1: Ben geçen ay Amasya'daydım o yüzden.
8: Elma yiyordu. Elma ticaretine olmaz, başladı Amasya'da.
2: İyidir yani
8: çok elma küçük ticaretine küçük. Kasa kasa getirdi bizi Allah razı olsun.
1: Bir ay boyunca Amasya'daydık. Vatani görevimi yerine getirmek için geçtiğimiz ay
2: yaptım da. Evet, evet. Süper, helal olsun. Valla çok güzel formatınız.
8: Çok
2: siz de çok güzel.
8: İki dost tanıdım. Eyvallah. Bir de küçük Tarkan'ı tanıdım. Üç. Ekip de böyle çok tatlı.
1: Bir daha bekleriz inşallah.
2: Geliriz inşallah. Bir daha geldiğimizde böyle. Belki dünya şampiyonluklarını konuşuruz.
8: İnşallah.
2: Nasip etsin.
1: Var mı hocam eklemek istediğin?
8: Ne diyeyim daha? İyi ki geldin. İyi ki
2: siz
8: varsın.
2: De aynı şekilde.
8: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Tamam. Bir alkış rica edelim. Cem Bey'le bizlerle birlikteydi. Tamam, önümüzdeki hafta görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor.
6: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
4: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Deşarj başlayan program Dream Türk TV ekranlarındasınız. Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Her hafta popüler isimlerle buluşuyoruz. Ve bu hafta da Gökhan Türkmen'in o şahane stüdyosuna konuk olduk. Bizi misafir ediyorlar ve bir saat boyunca müzikal yolculuğun yeni projelerini, her şeyi detaylı olarak konuşuyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Serez olarak bizi takip alabilirsiniz. Murat Karataş yönetmenliğinde başlıyoruz programa. Şimdi geçtiğimiz günlerde harikulade bir projeyle karşımıza çıktı. Özel bir projeydi. Detaylarını şimdi kendisinden alıyor olacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sağ ol Refik. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok güzel bir yer yapmışsın. Eyvallah, önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam, güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz andan itibaren o güzel tatlı harika enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı, GTR deneyimi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama orada.
1: Güzel albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğin gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalini bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, o Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler
1: hep
0: falan.
1: Hep böyle bir, zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda, Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşları gelir, arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
0: Herkes gelebiliyor peki buraya?
1: Ya gelebiliyor mu derken
0: yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan kiralayabiliyor
1: herhalde.
0: Ya şöyle
1: herhalde. Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
0: Evet, çok da iyi yapmışsınız.
1: Yani, evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
0: O zaman GTR'de müzikten mi buluyor olacaklar, burayı bir incelesinler?
1: Tabii yani Instagram'da zaten Deney Evi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna. Adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda, atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. İşte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye.
0: Böyle yani, ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
1: Bu yani bizim zaten her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi yok. Yani biz komün yaşamayı seven, kalabalık
0: i̇şte
1: yaşamayı
0: seven. Pandemiden sonra biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesini böyle stüdyo falan tabii yapmaya başladılar.
1: Telefonda da yaparsın artık yani. Albüm yapabilirsin telefonda.
0: Teknoloji
1: ama
0: de ilerleyince.
1: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan, İşte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. Hı hı. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de abi dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin. Küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
0: her sahip. Her şeyi düşünmüşsünüz o zaman.
1: Tabii tabii yani her şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şey düşünülerek yapıldı.
0: Harika.
1: Yani çünkü YouTube çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi çekimlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Cuts diye bir program yapılıyor. Sinem'le Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
0: O Cuts'ı biliyorum ya. Çok güzel. Önüme düşüyor takip ediyorum da. Yayın sonrası
1: yani
0: söyleyeceğim.
1: Yani böyle şeyler, tatlı şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu. Çok güzel çalışıldı. Çok güzel, çok emek verildi. Çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
0: Süper. O zaman Deney Evi'nden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var. Masal Olsa'yı şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: Şimdi bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu. Kızlarım Leyla da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için. Bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onları çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi.
0: Aa, senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında.
1: Evet evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine, hani nedir ne değildir, tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler, ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Annie müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. Hı-hı. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlara
1: kızlar tabii ki biliyorlar.
0: Sana şimdi söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler Kora. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu, çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalım. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün Matilda ve Annie müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde, tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel için bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde, hı-hı, biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı ve Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu
1: için. Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların, hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman bakınca onu hissetmiş
1: oldum. Evet, evet. Herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Belki
1: çok
0: bundan sonra olmuş, devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki, ailede tabii çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani çocuğa şarkıyı indirmek...
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani şimdi, ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum. Yani biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şeyi yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Onlar bütün abi. Gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere yani. Hani
0: farklı geçmiş.
1: Onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani hani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki başka şarkılarda da başka projelerde de bir bunu şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyici mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izlemeye devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım onu bir kez daha. Bir başımayla sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz, onu söylüyorsun büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal. Şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani Açık Adres'i yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım hani tek gitar, eski şarkılarımı, bazı şarkıları tek gitar böyle kayıt ettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlara hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak. Onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğumda böyle onu beraber yaptık. Hani işte Ayıp Ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra Açık Adres, işte Saygı bir projesinin Açık Adres teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda yani. Bunun gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı
1: dinleyiciler. Evet yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında sıfır kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda?
1: Onlar var, çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu sol kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7-0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: Devam
0: misin?
1: Edecek. O hani ayrı bir, yani sol bir proje. Benim kendi sound'umda yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir

0: 3 kayda 1 yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
1: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Hı-hı. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında Hı-hı. şarkılarda. Tabii. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor. Ama şimdi müzik dünyasındaki o janrada öyle bir sanatçılara pres diyorlar ki 45 günde, bir ayda şarkılar Hı-hı. yap ki hani gündemde ya şöyle, kal.
0: Ben aslında
1: sayını yukarıya çıkar.
0: Uzun süre şarkı yapmasam olur. Yani çok şarkım var çünkü çok şükür ki. Ama yaptığımız şarkıyı da bir an önce çıkarmak istiyoruz. Çünkü o anki heyecanı karşı tarafla paylaşmadığın zaman, o heyecan gittiği zaman hani aynı heyecanla yani gelip senin yanında yeni yaptığım bir şarkıyı söylerkenki halimle yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
1: O yüzden ama o sana yakın öyle ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yine kadar da
0: canım, yani
1: şarkıları yok, 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
0: tabii ki karşı taraf için demiyorum yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki yani ya vakti geçti keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var. Kısmeti var.
1: O şarkıların çıkarımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı
0: ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani yani ambiyans işte güçlü olup güçlü olmaması hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberimi şarkısından bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Böyle tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberimi'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde yani. Hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği, hani mixin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Yalan'ı tekrar mikse soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona. Bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik. Film kamerayla çektik. Hani bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir, bir kısmet oldu. Yani şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var. Bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki. Bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için o yüzden de hani beklemek, beklememek.
1: Biraz keşke akışına bırakıyorsun galiba.
0: Evet. Hem akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz da öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu iş birazcık kısmet işi.
1: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
0: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani ama biz vardır onunla bir zamanı.
1: O zaman bir video klibi izleyelim ardından klip üzerine ve şarkı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Bu telefona ne deriz?
3: Vay,
2: çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
3: budur
1: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Hayırlı olsun.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Setur Yaz Show.
6: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
7: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
8: Bu kadar artık show.
6: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem, Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
1: Gökhan Türkmen konuğumuz, Dream Türk'te Deşarj'dasınız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdi az önce şey demiştin klip öncesinde, bazı şarkıları tam böyle çıkmaya yakın aranjelerini değiştiriyoruz falan, tekrardan bir onları bir yeniliyoruz. Bir şarkının tamam olduğu dediğini Gökhan Türkmen nasıl anlıyor?
2: Aslında çok değiştirmiyoruz. Sadece mixiyle ilgili bir böyle küçük bir şey görüp hani fark edip hani bunu böyle yapabilir miyiz dediğim bir müdahale vardı yalanla alakalı. Onun dışında aslında çok müdahalemiz olmuyor. Yani şarkı bittiyse bitti. Yani çünkü şarkı durdukça kurcalarsın. Yani bitmez yani o. Abi şurasını şöyle mi yapsaydık, burasını böyle mi yapsaydık? Lan şurası yani okuma da yani güzel gelmemeye başlar bir süre sonra. Yeniden okuyayım dersin. Hani ama o bitmez yani. Hani onun duygusunu vermek önemli. O duygusu bittiyse o şarkının duyguyla alakalı bir şey. Teknik olarak zaten dediğim gibi yani kurcaladıkça kurcalarsın. Ekledikçe eklersin, çıkardıkça çıkarırsın. Bitmez yani o. Duygu tamamsa, yani tamam dediğin yer duygu olmalı. Yani bu şarkının duygusu buysa bu yani.
1: Bazen daha, mesela ilk okuduğun pilot okumayı bile hemen
2: evet yani bizim mesela en başın albümünde İlla şarkısı mesela. Benim demo okuduğum versiyonu koyduk biz. Aa. Yani yatağın başında böyle yayılarak oturarak okuduğum şarkıyı duygusu oydu. Yani ben tekrar denedim, stüdyoya girdim. 5 kere söyledim. Hiçbiri o duyguyu o vermedi. Ve dedim ki tamam abi bu kalsın yani, yapacak bir şey yok.
1: Şimdi bu özür dilerim şarkı istediğin başarıyı elde etme dedin ya az önce.
2: Evet.
1: Aslında böyle senin şarkılarında sonradan açılma durumu olabiliyor.
2: Tabii canım. Yani.
1: Mesela sen İstanbul'sun çıktığı anı itibaren evet. Zaten.
2: Ama zaten çok belli olan bir şarkı.
1: Ve inanılmaz bizi evet. Derinden etkiledi ama son dönemde şarkı tekrardan bir gündeme geldi. Belki de özür dilerim de onlardan bir tanesi
2: ya
1: olur.
2: Ya olabilir. Derdim de öyle oldu. Derdim de ilk çıktığında biz de çok heyecanlı bir şekilde dedik ki kesin yani yeni çatı katı gibi bir şey olur, bir şey yani hani olacağına emindim ben derdimin. Hani öyle bir noktaya geleceğine emindim. Oldu da mesela yani o da mesela sonradan patlayan şarkılarımdan derdim de. Özür dilerim de öyle bir şey olabilir. Yani şey mevzu zaten şu. Yaptığın şarkının pop-up bir şey olmaması yani. Yaptığımız sanatın pop-up bir şey olmaması için uğraşıyoruz. Yani ben öngörülü bir şekilde şarkı yapmaya çalışıyorum. Yani 20 yıl sonra da dinlenebilecek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aranjesini de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kaydını da ona göre yapmaya çalışıyoruz. Yani iyi film, iyi şarkı her zaman yıllar boyu dinlenecek, izlenecek şeyler olmalı. Sanat dediğin şey de öyle bir şey zaten. Yani biz sanata hizmet eden bir şey yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
1: Tabii mesela...
2: Yani o an şarkı patlasın, sonrasında iki gün sonra ya da bir yıl sonra da ne olursa olsun bunda değil gibi bir yaklaşım içerisinde olabildiğim bir sanat anlayışım yok benim.
1: Tabii background'una baktığımızda unutamadığımız çok güzel şarkılarım var. Döndür döndür dinlediğimiz.
2: Aynen.
1: Yani
2: büyük
1: belki
2: insan hala ben konserde söylüyorum hala büyük insan evet. Diye bağırıyorlar. Yani 2018 yani 18 yıl olmuş.
1: Ya.
2: Şey 2008-2026 18 yıl olmuş yani. İlk şarkım benim düşün yani. 2005'te çıkardım hatta. Yani 21 yıl olmuş baktığın zaman.
1: Hiç böyle kariyerinde yanıldığın bir şarkı oldu mu?
2: Yanıldığım değil işte. Yani şöyle çok heyecanlandım.
1: Çok umutluydun da hani bu şarkı
2: İşte özür gerçekten... dilerim de mesela umutluydum biraz. Bence onu klip biraz engelledi gibi geliyor. Yani klip kötü diye değil. Onu hep söylüyorum, birkaç yerde de söyledim. Klipler artık yani öyle bir kafa... Açıldı bende özür dilerimden sonra. Çok spesifik bir konudan bahsedilmemeli klipte. Yani bir matematiği varsa.
1: Şarkı klibi.
2: Yani şöyle şimdi özür dilerim bir aşk şarkısı. Yani bildiğimiz bir aşk şarkısı. Şimdi biz orada bir evlada duyulan bir aşkı anlattık. Yani bir köpeğe duyulan bir aşkı anlattık. Aslında bir kadına duyulan bir aşk var orada. Ama çok spesifik bir konudan bahsediyor.
1: Köpek kimin
2: bir
1: arkadaşın?
2: Yok arkadaşımın değil. Artist bir köpek yani bu.
1: Evet,
2: yani,
1: bayağı eğitimli.
2: Evet, eğitimli bir köpek. Yani ama şöyle oldu. O dönem çok yakın bir abimin yine Golden'ı vefat etmişti tam bir klibi çekerken biz tesadüf. Hani öyle bir durum oldu. Bizi çok etkileyen bir klip yani ben çok hoşuma gidiyor, çok da seviyorum. İyi ki de yapmışım. Tekrar olsa yine öyle bir şekilde yaparım bu arada. Hani pişman olan bir tavırdan söylemiyorum, taraftan söylemiyorum. Ama dediğim gibi ya, klip şarkıya hizmet etmeli. Yani sadece matematiği varsa bu işin o anlamda söylüyorum. Yoksa ben bu böyle istedim, böyle yaptım. Kimse bir şey diyemez buna yani. O başka bir durum da. Ya yani orada hisseden 10 kişi varsa bir aşk şarkısı yani bir aşk klibi yapsaydım belki 30 kişi hissedecekti demek istiyorum.
1: Evet.
2: klip biraz şarkıyı etkilemiş olabilir diye düşündüğümden. Yoksa şarkının ve klibin bence ayrı ayrı çok sanatsal değeri olduğunu düşünüyorum. Özür dilerimle alakalı bir şey söyleyebilirim. Onun dışında hani mesela Kalbim de çok sonradan hani popüler olan bir şarkı oldu. İşte organikte yaptığımız için birazcık. Birazcık işte başka bir klip çektiğimiz için falan filan. Ya şarkılar abi dediğim gibi kısmeti bilemezsin ne zaman ne olacağı. Sen zamansız bir şey yaparsın. Onun zamanını kendi belirler. İşte önemli olan zamansız yapabilmek zaten. Evet. Sen zamansız bir şey yaptığın zaman zaten o an olmasını bekleyemezsin. Yani niye bu şu an olmadı diyemezsin. Tutarsız olur yaptığın şeyle. Çünkü sen diyorsun ki zamansız bir şey yapıyorum. O zaman şu an olmasını düşünemezsin. Belki de şu an değil çünkü zamanı. Yani o yüzden de hiçbir şekilde başarısız, işte olmadı ya bu şarkı diyeceğim şarkım yok benim. Yani yok yani. Hani öyle bence bir bu kendini övmek ya da başka bir şey değil. Yani yok yani çünkü ben öyle bir şey değil benim tavrım şarkı yaparken ki çıkarırken ki tavrım.
1: Bence hepsi güzel. Hepsi bir yere mutlaka dokunuyor. Bu benim kendi görüşüm. Çok fazla üretim ve çok fazla sıkı tüketim olmaya başladı. Yani bugün şarkı çıkartıyorsun, 3 gün sonra yeni şarkı ne zaman var diye soruyor. İşte bu da dijitalin çok hayatımızda evet, dalmasıyla birlikte çok çabuk tüketmeye başladık. Maalesef. Yani ben mesela gençlik yıllarımı hatırlıyorum. Bir albüm çıktığında o albümde inanılmaz şarkılar keşfeder ve onları sindire sindire dinlerdik. Hı-hı. Ve benimserdik şarkıları. Hayatımızın bir noktasına koyardık işte bu şarkı şu hayatımın noktası falan derdik işte. O dijital kavramı birazcık bu duyguları yitirmeye başladı ve müziği de bir nebze olsun birazcık kirlettiğini düşünüyorum ben bu müzik dinleyicisi olarak. Tabii.
2: Şöyle albüm yapan da az kaldı şimdi albüm yapan da çok fazla.
1: Evet mesela seni tebrik ediyorum.
2: Ben albüm yapmıyorum bayağıdır.
1: 2007'de albüm yapacağım dedin ya.
2: Evet ama yani şaşırdım. Yapmıyorum yani en son 2020'de yaptık biz albümü. 7 albümü bir romantik albümü üst üste yaptık. Yani 2021 diyelim hadi. 5 yıl olmuş baktığın zaman çok uzun bir süre aslında. Benim için çok uzun bir süre. Yani benden insanlar albüm bekliyor biliyorum. Şimdi albüm yapıyor olmak bizi de keyiflendiriyor. Ama işte şöyle bir durum var.
1: Onun heyecanı da farklı ama.
2: Heyecanı da farklı. Şöyle albüm yapmadığım için de deminki soruna da tekrar gelecek olursam. Albüm yapmadığım için de şimdi ne oluyordu? Albüm yapıyorduk. Bir sene boyunca o albüm demleniyordu insanlarda. Evet. Sen klip çeksen de çekmesen de seni beğenen, seni seven, seni takip eden, senin hayranın olan, senin şarkılarını zaten bekleyen ve bilen insanlar o bir sene boyunca istediği şarkıyı sevip, istediği şarkıyı dinleyip sana yani bir yelpaze sunduğun için orada dağılıyorlardı, geziyorlardı, dolaşıyorlardı.
1: Belki eşlik ediyorlardı sana şarkı
2: evet, söylemeye. Şimdi tabii ki tek tek verdiğimiz için bu şarkıların demlenme süreleri de var. O yüzden de aslında birazcık verdiğimiz şarkının hemen tepkisini alamıyor olmamız ya da bazen almıyor olmamız da bu yüzden olabilir. Yani ben çok sık şarkı çıkarıyorum. Eyvallah. 2 ayda bir, 1,5 ayda bir, senede 6 şarkı, belki 7 şarkı oluyor bazen. İşte versiyonlarla beraber 10 olabiliyor. Niye bu kadar sık çıkarıyorum? Çünkü albüm yapmıyorum. Aslında albüm gibi olsun. Ama benim istediğim zamanda, benim istediğim şekilde ve bir videoyla çıkarabileyim diye derdim. Albüm yapamadım. Şimdi albüm yaptığınız zaman bütün hepsine klip çekemiyorsunuz.
1: Evet. Bazıları kalıyor
2: maalesef
1: arada.
2: Kenarda köşede kalan çok şarkım var benim. Yani keşke hepsine klip çekebilsem diye baktığım çok şarkım var. Yani Oysa Ki Var, İlla Var, işte ne bileyim bir sürü şarkım var yani. Şimdi bunları klip çekmediğiniz zaman tamam öyle kalsın da diyebilirsiniz. Yani o şekilde güzel de diyebilirsiniz. Ama insan istiyor ki hani bunu güzel bir şekilde insanların önüne huzuruna sunalım falan. Bu yüzden de her şarkının bir videosu, bir şeyi olsun. O şarkıyı aynı heyecanla dinleyelim. Hep beraber o şarkıya kanalize olalım gibi bir şeyle aslında tek tek vermeye başladık şarkıları uzun yıllar boyunca. Ama şimdi bu sene dediğim gibi bir tane albüm artık istedik biz de.
1: Merakta da bekliyoruz biz. Aynen. Bu arada kariyerinde önemli kompozisyonlu klibin diyebilirim. Ya benim çok sevdiğim belki izleyicinin ya da senin farklı olabilir ama Mahşer. Klibi çok güzel, eyvallah. Şarkı zaten muhteşem. Onu bir ekranlara getirip ardından sohbete devam edeceğiz.

0: Şimdi bir Gökhan Türkmen klasikleri vardır ya, işte o da onlardan bir tanesi bence Mahşer şarkısı. Sonra bunu farklı isimlerle yorumladı, gündeme getirdi. Şarkıların gerçekten böyle 7'den 70'e herkese çok güzel, tatlı bir şekilde dokunuyor. Konserlerdeki bunların tepkilerini öğrenmek istiyorum. Çünkü yaz yine full bir şekilde konserlerde olacaksın galiba.
1: Yani evet, konserlerimiz çok güzel geçiyor. Çok yani bilet konser yapıyoruz biz tabii ki zaten.
0: Bu da çok büyük bir başarı. Hele bu Türkiye döneminde.
1: Çoğu da sold out oluyor çok şükür ki. Yani çok keyifli bir şey tabii ki. Yani karşılığını böyle alıyoruz aslında yaptığımız için. Bence böyle alıyoruz. Çünkü artık dediğim gibi dijital mevzuda yani görebilme adına görebildiğin şey konser oluyor. Hı hı. Çok şükür ki konser verebilen bir ekibiz biz de. Ve biletli verebilen bir ekibiz. Yani Mahşer zaten çıktığım günden beri her konserde tepkisi çok büyük. Yani şarkının ilk girişinden itibaren herkesin alkışladığı, işte aa yaptığı ve işte...
0: Değişik bir büyüsü var şarkının ya.
1: Çok basit bir şarkı aslında. Yani basit söylenebilen, çabuk idrak edinebilen,
0: kolay ezberlenebilen. Duygusu yüksek.
1: Ve hani bizim memlekette çok çabuk hitap edebilecek, çok çabuk yer edinebilecek bir şarkı tabii ki. Hı hı. Ama yani o duyguyu hani... Şu an tekrar sıfırda böyle bir şarkı olmasaydı, Mahşer şu an çıksaydı yine bir şekilde bence olurdu gibi geliyor bana. Bazı şarkıların zamanı yok, bu şekilde de zamanı yok yani hani. O yüzden de uzun yıllar aslında biz, yani biz biliyorsun birisi için yapmıştık bu şarkıyı. Evet. Belki hikayesini biliyorsunuz. Sonra benim söylemem kısmet oldu. Aslında bütün ekip benim söylememi istiyordu zaten.
0: Sonra çok farklı... Ebru Gündeş tarzda Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden biri Ebru Gündeş yorumladı. Şimdi o sound'a bakıyorum, bu sound'a bakıyorum. Şimdi senin yorumun farklı bir noktaya götürüyor. Aynen. Ebru Gündeş'in yorumu farklı bir noktaya götürüyor. Yani şarkı aslında
1: çok geniş bir şarkı.
0: Yani rock yani. Versiyonu olsa rock versiyonuna bile yiyebilecek bir şarkı Mahşer.
1: Aynen. Yani işte bestesi, sözü çok dediğim gibi açık bir şarkı. Ya zaten genelde zaten hani 3-4 akorluk şarkılar, hı hı, bir şey yakalarsan en popüler, en dünyada yer edinen şarkılar baktığın zaman çok komplike eserler değildir. Yani popüler, hı hı, müzikten bahsediyorum. Öyle olduğu için de çok fazla rahat, geniş bir şekilde her türlü aranjeye uygun hale geliyor olur besteler. Bu da o şarkılardan biri büyük ihtimal. Dediğin gibi yani her versiyonda çıkarsan bir şekilde yer edinir yani.
0: Bence de güzel şarkılar Gökhan Türkmen'den gelmeye devam edecek. Şimdi yeni şarkıların yanı sıra bazı proje albümlerinde yer aldın. En son Ümit Sayın'ın proje albümleri ve Türk pop müziğin çok önemli bir şarkısını yorumladın aslında. Yani herkesin kulağına yer etmiş bir şarkıydı. Şarkıyı sen mi seçtin önce? Onu
1: evet, ben seçtim. Ya şöyle, şarkıyı ilk başta Ümit abi bana mesaj attı. Dedi ki ben böyle bir iş yapacağım. Olmanı çok isterim. Ben de ilk şeyi, Berkay'ın söylediği şarkıyı istedim. Gül Beyaz Gül. Abi Gül Beyaz Gül boştaysa ben okeyim dedim. Tabii kardeşim dedi falan. Tamam dedik. Sonra zaman geçti bu aradan bayağı bir falan. Sonra ben bu projeyi işte demin anlattığım eski şarkıları yeniden yapma projesi kafamda oluşmaya başladı Açık Adres'ten sonra. Sonra Ümit abiye dedim ki abi dedim hani sen dedim böyle bir proje yapacaktın. Ama ben senden şarkı alıp kendi projemde kullanmak istiyorum. Ne yaptık, ne ettik yani, nasıl yapacağız falan. Ya Gökhan ben de işte yapacağım projeyi falan. Ha öyle mi abi? Tamam o zaman. Hani ben hani senden dön bebeğim acaba olur mu? Hani projeyi yapmayacaksan dön bebeğim istesem olur mu?
0: Aslında onu aslında kendin çıkaracaktın.
1: Aynen yani. Öyle bir şey yapsak olur mu falan filan. Ya Gökhan aslında dön bebeğim beraber söyleyelim. 30 yıldır kimse söylemedi. Kimseye de veremedim şarkıyı, kıyamadım. Seninle çok güzel olur falan filan. Tamam abi dedim, beraber senin projende yapalım o zaman. Çünkü senin hakkın ilk zaten yani. Şarkı senin ya yani. Yani hani o yüzden de öyle bir şey yapabiliriz. Gül Beyaz Gül'den vazgeçelim. Dön bebeğim yapalım abi dedim ben de. Çünkü dön bebeğim çok daha ses getirecek. Çok daha benim hani çok da yıllar boyu söylediğim, tek gitar sahne aldığım zamanlar hep söylediğim bir şarkı.
0: De profesyonel müzik dünyasına da baktığımızda Tarkan sonrasında bu şarkı hiç coverlanmadı.
1: Kimse söylemedi. Evet.
0: İlk coverlayan siz oldunuz. Aynen. Ve o kadar çok özlemişiz ki şarkıyı.
1: Evet.
0: çok güzel kabullendi aslında izleyici ya.
1: Yani kabullenmeyen de var. Yani özellikle Tarkan hayranları çok üstüme geldiler yani. Hani olmamış diyerek tabii ki en güzel tesiri.
0: Bizce olmuş vallahi. Yani
1: olabilir tabii ki. Yani şimdi çok yoğun bir şekilde yıllar boyu bir takipçi olup hani o sesten konserlerinde her yerde dinleyip sonra başka birinin tabii ki söylüyor olması tuhaf geliyor. Yani insanlar zaten değişime açık bir şeyde yaşamıyoruz zaten. Yani hani başka birisi bir şeyi iyi de yapsa yaptı diye yorum yapabiliyoruz. Yani yani içine giremiyoruz mevzunun yani aslında evet. Maalesef böyle. Alışılmış bir şeyi değiştirmeyi çok kabullenebilen bir toplum değiliz zaten. Yani çok baskın bir şeyi, Dön Bebeğim gibi baskın bir şarkıyı değiştirebilmek birisi tarafından zor.
0: Zor.
1: Benim için de riskti zaten bu. Yani ben bunu bilerek girdim. Dedim ki yani bu çok büyük tepki de alabiliriz. Çünkü kesinlikle olmamış diyen çok insan olacak dedik yani. Hani hatta biz birazcık şarkıyı değişik yapmıştık. Çünkü kült bir aranjesi var şarkının bir de. Yani şarkının aranjesi de başka mevzu. Yani başka bir şey yaptığınız zaman şarkı olmuyor. Yani hani cover...
0: Neden değiştirdiniz peki? Olmadığı için
1: hayır şöyle. Şarkıyı biz birazcık farklı yapalım dedik. Yani çünkü birebir aynısını yapmayalım dedik. Yani çünkü aradaki melodi aslında doğaçlama bir melodi. Ama yıllar boyu o melodi artık sanki yapıştık yazılmış bir melodi gibi tınladı insanları. Yani herkes ezberinde o melodi. Aslında doğaçlama bir flüt melodisi var orada. İşte gitar arpeji mesela çok kült bir arpej. Şimdi o arpeji kullanmazsan şarkı sıfır. Yani olmaz yani. Yani şimdi bu bir arpej aslında. Ama öyle yani Erdem Sökmen öyle bir noktaya getirmiş ki o mevzuyu. Şimdi o arpejin yerine normal bir gitar ritimli bir şey çalsan ya da çok İspanyol bir şey yapsan, başka bir arpej kullansan şarkı olmuyor yani, olmaz. O yüzden de o arpeji kullanmak zorunda kaldık bir. Sonra biz aradaki melodiyi Levent Altındağ'ydı galiba flütü çalan. Onun yerine başka bir melodi kullanalım diye düşünüp şey yaptık, başka bir melodi kullandık. Sonra bir tepki aldı. Acaba yani bu olmaz, olur, nasıl yapsak falan diye. Sonra bir melodi bulundu, araya kendi bulduğumuz melodiyi koyduk. Yani aynısını yapmak istemedik çünkü tepki şöyle de gelebilir. Ya aynısını yapmışlar.
0: Tabii, bir de eleştiri.
1: Aynısını yapmasam seviyoruz. Bu sefer... Yani şimdi iki arada bir derede çünkü kült bir şarkı dediğim gibi. Evet. Çok zor yani. Yani o şarkıyı aranje etmek de zor. Serkan yani bence işi çok iyi kotardı. Ve bir çok optimum bir yerde buluştuk. Yani ortak kararla dedik ki melodi, aradaki melodiyi başka bir şeye dönüştürelim. Çünkü aynı melodiyi, doğaçlama melodiyi kullanmayalım. Ama arpeji kesinlikle kullanalım. Ve birazcık daha tabii ki flamenco tadında bir şey olsun. Davulu çok kullanmadık. İşte daha çok perküsyon kullandık. İşte dediğim gibi bu hale geldi yani. Olabilecek en optimum yerde buluşturduk aslında. Buna rağmen işte aynısını yapmışlar diyen oldu. Aslında hiç aynısını yapmadık. Sadece arpej aynı baktığın zaman iki aranjede.
0: Tabii. Ama bence eleştiri
1: oluyor
0: yani
1: ya. Zor bir şarkı. Yani şey olarak zor. Söylemesi de zor baktığın zaman. Hani Tarkan gibi bir şarkıcı söylemiş zaten şarkıyı. Yani kolay bir şarkı olması zaten düşünülemez ama hani... Ondan sonra bir yorum yapabiliyor olmak da bir risk. Ama dediğim gibi
0: ben bu cesaretliymişsin ama ya.
1: Ben severim böyle şeyleri biliyorsun yani.
0: Güzel de olmuş almak. Bence. O zaman video klibi bir ekranlara getireceğiz. Ardından çok az bir zamanımız kaldı. Vedalı karşınızda olacağız. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Deşarj'da konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Artık vedayla karşınızdayız. Çok teşekkür ederiz bizi burada misafir ettiğiniz için. Çok güzel bir ortam. Vakit buldukça geliriz.
1: Gel.
0: Kapıyı tıklatırız yani. Biz
1: geldik falan diye. Ne zaman istersen kahveye, çalışmaya, sohbete.
0: Süper. Her zaman bekleriz. O zaman yepyeni şarkılar çıkıyor olacak. 2027'nin ilk haftasında da, ilk zamanlarında da daha doğrusu
1: İnşallah
0: diyelim.
1: İnşallah.
0: Yepyeni bir albüm geliyor olacak. Yani Gökhan Türkmen yine bizi böyle güzel şarkılarla besliyor olacak sanırım müzik dünyasında.
1: İnşallah.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Peki, konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Çok keyifli geçti umarız diliyorum. Siz de ekran karşısında keyif almışsınızdır. Murat Karataş yönetmenle bir program bitiriyoruz. Haftaya farklı popüler isimle biz yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.

0: Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Setur Yaz Show! Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık şov.
3: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma. Bavul...

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bahar geldiyse, 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada tadımız kaçıyor.
10: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
11: İnternette donuyoruz.
8: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
12: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya...

Ben senin hiçbir şeyinim, kaybettin hayatta mutlak yok. Aşk sebepli ölen kalan, Leyla Mecnun yok.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: koşarak olmuyor hiçbir şey.
1: Sızmakta
0: durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı, hangimiz zavallı.

Yes. Oh.